Günaydın sevgili dinleyiciler. Akdeniz'in batısından TRT Antalya Radyosu'ndan sevgi ve saygılarımızı sunuyoruz siz türkü dostlarımıza. Seher Yeli programıyla bu sabah saat 7'ye kadar beraberiz. Programı hazırlayan Aslı Günaydın, teknik yönetimde Hacı İbrahim Çelik ve mikrofonda ben spikeriniz Ayşen Merve Temiz. Programımıza sözleri ve bestesi Mahmut Erdal'a ait bir türküyle başlıyoruz. Kurban olam gözlerinin içine. Zeynep Karabağ sizlerle.

Eheryeli, Raci Alkır'dan alınan bir türküyle devam ediyor. Erzurum kilidi, mülk-i İslam. Kenan Tuna, sizlerle.

0: TRT Türkü.
1: Niyazi Emre'den Ahmet Günday'ın derlediği bir Manisa türküsü var şimdi. Koyun ben de aşk oduna yanayım. Saime Can Türk'ten dinliyoruz.

İsmail Oğuz ve Süleyman Kaya'dan alınan Siyah Perçemlerin Gonca Yüzlerin türküsünü Cem Çelebi'nin yorumundan dinliyoruz.

Seher Yeli programımız Hafız Osman Öge'den alınan bir Elazığ türküsüyle devam ediyor. Kar mı yağmış şu harputun başına? Gürkan Özpeker sizlerle.

Selahattin Mazlumoğlu'ndan alınan Bir Ceket İsterem Kolu Dar Ola, Diyarbakır türküsünü Ülkü Beşgül seslendiriyor.

0: TRT Türkü.
1: Balıkesir türküsüyle devam ediyor Seher Yelim. Ayva çiçek açmış, yaz mı gelecek? Mehmet Taranlı'dan alınan bu türküyü Çimen İlter seslendiriyor.

Kamile Cevher'den alınan bir Rize türküsü dinleyeceğiz Bülent Aslan'dan. Dağlara yağ yıkar, soğuk yüzümü yakar. Kız sen orada, ben burada, ayrılık yürek yakar.

Bir Seher Yeli programının daha sonuna geldik. TRT Antalya Radyosu'ndan programı hazırlayan Aslı Günaydın, teknik yönetimde Hacı İbrahim Çelik ve ben spikeriniz Ayşen Merve Temiz. Güzel bir gün geçirmeniz dileğiyle son türkümüzle sizlere veda ediyoruz. Adana Köprübaşı, Hediye Karabağ sizlerle.

Yağmurun toprağa kavuşabilmesi, toprak kaymalarının önlenmesi, yeşil alanlarla birlikte gelen temiz hava, ağaçlarla, ormanlarla mümkün. Ormanları koruyamazsak dünyamızı koruyamayız. Ormanları koruyamazsak hayatı koruyamayız. Ormanın yeşiline, gökyüzünün mavisine hasret kalmamak için ormanlarımızı koruyalım.

0: Saat 7.
1: Haberler.
0: Günaydın, ben Büşra Tayır'dan haberleri veriyoruz. Kabine Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında terörsüz Türkiye gündemiyle toplanacak. Terör örgütünün fesih ve silah bırakma sürecinin saha yansımaları, kurul raporları doğrultusunda ele alınacak. Erdoğan, merakla beklenen 15 bin kiralık konut projesinin ayrıntılarını da kabine toplantısı sonrasında açıklayacak. A Milli Kadın Voleybol Takımı Trendyol 2026 SEV Avrupa Şampiyonası finalinde İtalya'yı 3-2 yenerek şampiyon oldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, filenin sultanlarını tebrik etti. Erdoğan mesajında, milletimizi gururlandıran, önemli bir başarıya imza atan A Milli Kadın Voleybol Takımımızı en kalbi duygularımla tebrik ediyorum ifadelerini kullandı. Arda arda ikinci kez Avrupa şampiyonu olan filenin sultanlarına tebrik mesajları yağdı. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkınbak, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkan Vekili Celal Adan, İletişim Başkanı Burhanettin Duran, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik ve TRT Genel Müdürü Mehmet Zahit Sobacı da paylaştıkları mesajlarla filenin sultanlarını tebrik etti. Ekonomide 3 yıllık yol haritası netleşti. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, 2027-2029 dönemini kapsayan orta vadeli programı açıkladı. Enflasyonda yıl sonu tahmini %28,4 olarak güncellendi. Program sonunda enflasyonun tek haneye düşmesini hedeflediklerini söyledi. İşsizlikte %7,6 hedefini ortaya koyan Yılmaz, 2 milyon 100 bin ilave istihdam hedefini

hedeflediklerini de vurguladı. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, orta vadeli programların en önemli getirisinin ekonomiyi şoklara karşı daha dayanıklı hale getirmesi olduğunu söyledi. Enflasyon bu tür konjektürlerde kontrolden çıkabilirdi ama çıkmadı dedi. Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan da Orta Doğu'daki savaşın enflasyona etkisinin 7 puana yakın olduğunu belirtti. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanı Ünal Üster, Girne açıklarında meydana gelen gemi kazasının ardından sürdürülen arama çalışmalarında 6. naaşa ulaşıldığını açıkladı. Böylece kazada hayatını kaybedenlerin sayısı 14'e yükseldi. Üster, geminin enkazının çıkarılması için teknik keşfin yapıldığını da söyledi. Enkazın çıkarıp çıkarılmayacağına ilişkin kararın kendisinin Ankara'da yapacağı istişarelerin ardından alınacağını belirtti. Kayıp 14 kişiyi arama çalışmaları ise sürüyor. Marmara Denizi'nde batan Tuğberk İmamoğlu gemisini arama kurtarma faaliyetleri aralıksız sürüyor. Kayıp 10 kişilik mürettebatı bulmak için su altı ve deniz yüzeyini kapsayan 30 farklı unsurla arama kurtarma çalışmaları yürütülüyor. Okul öncesi 1. sınıf ve ortaokul 5. sınıf öğrencileri için uyum haftası bugün başlıyor. Öğrenciler yeni okullarını, öğretmenlerini ve arkadaşlarını yakından tanıyacak. Uzmanlar ailelere ve öğretmenlere ilk günlerde çocuklara güven veren yaklaşım sergilemelerini öneriyor. Gülistan doku soruşturmasının seyrini değiştirecek çarpıcı bir gelişme yaşandı. Amerika Birleşik Devletleri'nde yakalanan ve iadesi talep edilen Umut Altaş, FBI sorgusunda cinayete tanık olduğunu ifade etti. Altaş, Gülistan Doku'nun Mustafa Türkay Soner tarafından aracın içinde vurulduğunu söyledi. Cesedin bagaja konulduğunu, daha sonra gömüldüğünü anlattı. Hürmüz Boğazı'nda tansiyon düşmüyor. Tahran, Umman'la imzalanacak anlaşma kapsamında Hürmüz Boğazı çevresinde yasaklı bölge ilan edileceğini açıkladı. Buna göre bölgeden geçen gemiler yaptırım listesine alınacak. Sağda da tansiyon yüksek. ABD Merkez Komutanlığı, Hark Adası açıklarında İran'a ait 3 ham petrol tankerini hedef aldı. Tahran, misilleme olarak ABD'ye ait bir uçak gemisiyle bir muhrip gemisinin vurulduğunu duyurdu. Rusya-Ukrayna hattında diplomatik trafik hızlandı. ABD'li temsilciler Steve Witkoff ve Jared Kushner, Moskova'da Vladimir Putin'le görüştü. Ardından Kiev'de Volodymyr Zelenski ile bir araya geldi. Ziyaret süresince Rusya Kiev'e, Ukrayna'da Moskova'ya yönelik saldırıları geçici olarak durdurdu. Cephe hattındaki çatışmalarsa sürüyor. Gazze'de yaşanan insanlık dramının bir diğer boyutu da halen enkaz altında bulunan naaşlar. Son olarak 60'ı çocuk, 100 Filistinli'nin naaşına 2,5 yıla yakın süre sonra ulaşıldı. Cenazeler toprağa verildi. Katil İsrail unsurları ateşkese rağmen Gazze'ye ve Lübnan'a saldırılarını da sürdürüyor. Haberleri sunduk.

Efendim öyle bir haftaya başlıyoruz ki tarifsiz bir gurur, tarifsiz bir heyecan, tarifsiz bir mutluluk. İşte eserde de türküde de duyduğunuz gibi o mübarek bayrak, bu bayrak, onlar bu bayrağı yükseğe, daha da yükseğe, en zirveye taşıdılar, orada dalgalandırdılar. Dün akşam muhteşem bir heyecan yaşadık. Efendim filenin sultanları, güçlü performansları, Yılmaz azimleri, çabaları, inançlarıyla ve biz ekranları başında ve Sinan Erdem spor salonundaki seyircilerle birlikte sonuna dek, başından sonuna dek hep birlikte milletçe tek yürek olduk desteğimizle. Efendim sonuç Avrupa şampiyonluğu geldi. İkinci kez bizlere bu eşsiz gururu yaşatan filenin sultanlarına sonsuz teşekkür ediyoruz. Efendim minnettarız. İyi ki varsınız. Son Avrupa ve Milletler Ligi şampiyonu A Milli Kadın Voleybol takımımız bir kez daha ülkemizi gururlandırdı. Avrupa'nın artık en büyüğü. Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün de dediği gibi vatanını en çok seven görevini en iyi yapandır. Diyoruz ki filenin sultanları sizler bu görevi en layıkıyla yerine getirdiniz. Bir kez daha sizlere minnettarız, hoş geldiniz. O türkü sizlerle bütünleşti ve şimdi sizler için, filenin sultanları için hep birlikte ne diyelim? Erik dalı gevrektir.

Gökte Yıldız Ay mısın? Arzu'dan dinledik. Saatler 7.16'yı gösteriyor. Bir kez daha günaydın, hoş geldiniz diyelim. Dediğimiz gibi dün akşamki büyük gururdan sonra biz de mutluyuz, sevinçliyiz, heyecanlıyız. Efendim bir kez daha hoş geldiniz TRT Türkiye'ye, TRT Türkü'de sabah programına. Sevgili Nuray Soydan hazırladı bugünkü programımızı. Servet Sever sesimizi ulaştırıyor sizlere. Mikrofon başında ben varım, Pınar Kundakçı Temel. Yeni bir haftayı, yeni bir günü karşılıyoruz. 7 Eylül 2026. Pazartesi günüyle başlıyor. Yeni hafta hepimiz için sağlıkla, huzurla, mutlulukla, güzelliklerle geçecek olan yeni bir hafta olsun diyelim. Aynı zamanda programımız için de güzel dakikalar, keyifli dakikalar dileyelim. Çok güzel türkülerimiz var bugün yine sizlerle paylaşacağımız. Az önce Arzu'dan dinledik ve şimdi sözü Devrim Kaya'ya bırakalım ve ne diyelim? Babuba.

Efendim sizler için Nuray Hafiftaş'ın yorumuyla ulaştırdık. Bu sevilen türküyü sevgiyle analım istedik onu da. Eskişehir'in türküsüydü Ahmet Kızılok ve Dilek Yılmaz'dan Ali Fuat Aydın'ın derlemiş olduğu. Kahveyi kavururlar, içmeden savururlar. Bizim köyün adeti sevmeden ayırırlar. Haydi yarim neylemeli, neylemeli? Güzel yarin gönlünü eylemeli. Efendim TRT Türkü'de sabahta birbirinden güzel yörelerden yine bir seçkiyle karşınızdayız. Saat 10'a yaklaşırken sizlere vedamızı yapıyoruz. Yani yaklaşık 3 saatlik bir zaman dilimini paylaşıyoruz. Her yeni güne türküler eşliğinde hazırlanıyoruz. İşte bugün yeni bir haftanın başlangıcı 7 Eylül 2026 günlerden pazartesi. Bir kez daha radyolarını yeni açan dinleyenlerimize, beraberliğimize yeni katılanlara günaydın, merhaba diyelim, hoş geldiniz diye ekleyelim ve türkü türkülerimize devam edelim. Şimdi iki türkümüz daha var. Arda arda dinleyeceksiniz. Ardından karayollarındaki son durumu aktaracağız. Yolda pek çok dinleyicimiz var efendim. Hayırlı yolculuklar, kazasız belasız yolculuklar. Sevdiklerinize sağlıcakla kavuşmanız dileğiyle diyelim. Ve yolculuğunuzda bu türküler size eşlik etsin. Önce Emrah seslendirecek, Delilo diyecek. Ardından da sözü Sibel Güzel'e bırakacak.

0: Ülkemizi ve dünyanın pek çok ülkesini tehdit eden orman yangınları, küresel iklim değişikliğinin acı göstergelerinden yalnızca biri. Doğadaki canlı varlığını korumak için bitki örtüsüne, yaban hayatına zarar gelmesini önlemek zorundayız. Çünkü insan hayatı birbirine sıkı sıkıya bağlı bir zincirin halkaları gibi doğadaki diğer canlıların hayatına bağlı. Ağaçlar yoksa ormanlar yok. Ormanlar yoksa yağmur yok. Yağmur yoksa su yok. Su yoksa hayat yok.
1: Efendim saatler 7.29'u gösteriyor. İstanbul'dan yayınımız devam ediyor. Birazdan karayollarındaki son durumu aktaracağız ama geçmeden önce bize ulaşabileceğiniz sosyal medya hesaplarımızı sizlere duyurmak isteriz. Facebook, X, Twitter, Instagram'da TRT Türk'ü sayfasındayız. Sürekli dinleyenlerimiz biliyorlar ama ilk kez bugün dinliyorsanız sizler için açıklamış olalım. Facebook'ta TRT Türk'ü sayfasındayız. X'te ve aynı zamanda Instagram'da sizler isteklerinizi dile getiriyorsunuz. Sıradaki Türkiye'ye ortak olmak isteyenler, güzel bir türküde yakınlarıyla buluşmak isteyen dinleyicilerimiz yazıyorlar ağırlıklı olarak.

0: Ama bugün sanıyorum Avrupa şampiyonu Filenin Sultanları'na da kutlama mesajları gelecektir sizlerden. Bekliyoruz efendim, dediğimiz gibi TRT Türkü sayfasındayız. 3 saat boyunca beraberliğimiz sürüyor. Programımızın son 2 saatini isteklere ayırıyoruz. Zaman zaman sizler türkü isteğinde de bulunabiliyorsunuz. Çalma imkanımız olabiliyorsa onları da dile getiriyoruz. TRT radyolarının birbirinden değerli sesleri, sazları, türkülere gönül veren isimler, Türk halk müziğinin unutulmaz derlemecileri, yorumcuları efendim sizler için bu türküleri hazırladılar, seslendirdiler. İşte yayınlarımız boyunca da biz de sizlere ulaştırıyoruz.
1: Yol durumu.
0: Efendim yolda olan pek çok dinleyicimiz var, yola çıkmaya hazırlanan dinleyenlerimiz var. Karayollarındaki son duruma şimdi bir bakalım. 7 Eylül 2026 Pazartesi günü itibariyle TEM otoyolunun İzmit Doğu Kavşağı, Dilovası Kavşağı kesimi 0 ile 10. kilometreleri arasında üst yapı onarım çalışmaları var. Afyonkarahisar-Konya yolunun 7 ile 11. kilometreleri arasında yol yapım çalışması, Ulukışla-Pozantı yolunun 36 ile 39. kilometreleri arasında da yol genişletme çalışmaları var. Gaziantep-Kilis yolunun 12 ile 16. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları sürüyor. İnebolu-Küre-Kastamonu yolunun 33 ile 46. kilometreleri arasında asfalt sahti kapalama çalışması nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor. Van-Erciş yolunun 55 ile 56. kilometreleri arasında ve Balıkesir-Dursunbey yolunun 58 ile 64. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları var. Malatya-Kayseri yolunun 8 ile 11. kilometreleri arasında üst yapı yenileme çalışması nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor ve Hopa-Borçka-Artvin yolunun 47 ile 64. kilometreleri arasında bulunan 10 adet tünel ve yaklaşımlarında drenaj sistemleriyle bordür dipleri temizlik çalışması nedeniyle 7-8 Eylül 2026 tarihlerinde, yani 2 gün boyunca sabah 8 ile akşam 17.30 saatleri arasında ulaşım tek şeritten kontrollü olarak sağlanacak. Güvenli yolculuklar.
1: Yol durumu.

İşte gidiyorum Çeşmi Siyahım, Kahramanmaraş'ın Aşık Mahzuni Şerif'in eserini Ahmet Günday'dan dinledik. Efendim saatler 7.37'yi gösteriyor. İstanbul'dan yayınımız sürüyor. Az önce yol raporunu aktardık. 8'de hava tahmin raporunu okuyacağız. Yeni haftaya başlarken bakalım hava nasıl olacak yurt genelinde, hem bölgemizde hem de ilimizde detayları paylaşacağız. O zamana dek çok güzel türkülerimiz var. İşte o güzel ezgilerden biri de Ender Balkır yorumuyla sizlere ulaşıyor. Hüseyinik.

0: TRT Türkü.
1: Aşka düştüm yeni bir Mardin türküsüydü. Bedri Orcan'dan Muzaffer Sarı Sözen'in derlediği Bedri Aysel'i yorumuyla dinlediğiniz. Efendim zaman yaklaşıyor, 8'e doğru ilerliyor, dakikalar 7.47 olmuş. Bir kez daha radyolarını yeni açan dinleyenlerimize merhaba, günaydın diyelim. Yeni gün 7 Eylül 2026 Pazartesi. Şimdi Neşet Usta'nın sesinden türküler çok istenir. Onun yorumuyla programımızı sürdürelim. Erciyes'ten Kar İstersin.

Efendim sizler için Sevcan Orhan seslendirdi. Dostu bildiğim ele döndü. Bu türkülerle birlikte saatte 7.55'i gösterdi. Şimdi Kayseri Sarız'ın Aşık Nesim İçimen'in o güzel türküsüyle saat 8'de ulaşacağız. Sonrasında istekler saati başlasın diyeceğiz. Sizler sosyal medyadan bizlere ulaşmayı sürdürüyorsunuz. Facebook, X, Twitter, Instagram, TRT Türkü sayfasına bekliyoruz efendim. Ve şimdi o güzel ezgi Ender Doğan yorumuyla. Daha senden gayrı aşık mı yoktur? Nedir bu telaşın vay deli gönül? Hele düşün devre Adem'den beri neler gelmiş geçmiş say deli gönül.

0: Hava durumu.
1: Bakalım bugün akşama kadar hava nasıl olacak? Yeni bir haftaya başlarken Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Batı Karadeniz'in doğu kıyıları, Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarıyla Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunun yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Doğu Karadeniz kıyılarında yerel kuvvetli olması bekleniyor. Kuzey ve iç kesimlerde hava sıcaklığı 4 ila 6 derece azalıyor, mevsim normalleri civarına düşüyor. Diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Bazı illerimizin beklenen hava sıcaklıkları bugün için şöyle: Bursa ve Çanakkale 30, İstanbul ve Kırklareli 28, Denizli 34, İzmir, Muğla 35, Uşak 29, Adana 39, Antalya 40, Burdur 32, Hatay 34, Ankara, Eskişehir, Nevşehir 27, Konya 28, Bolu, Zonguldak 25, Düzce 26, Sinop 27, Amasya, Samsun 26, Rize 23, Trabzon 24, Erzurum 21, Kars 22, Malatya 30, Van 25, Diyarbakır, Gaziantep 35, Mardin 34 ve Şanlıurfa 36 derece.
0: Hava durumu.

Efendim saatler 8.06'yı gösteriyor ve biz ikinci saatimize bu güzel ezgili Azerbaycan'ın Ali Ekber Tagiyev'in türküsüyle başladık. İsteyirem görem seni dedi, seslendi Zara. İkinci saat istekler bölümündeyiz. İstanbul Radyosu'ndan yayındayız. TRT Türkü'de sabah programı devam ediyor. Beraberliğimizi paylaşan bütün dinleyenlerimize bir kez daha günaydın, hoş geldiniz diyelim efendim. Önce kutlama mesajlarını alıyoruz sosyal medyadan. Elazığ'dan Okyar Bey, Okyar Demiray diyor ki hoş geldiniz. Bugün sabah coşkumuz, büyük sevincimiz sonsuz. Filenin sultanları, voleybolun yıldızları, Avrupa'nın fatihi kızlarımız bir kez daha göğsümüzü kabarttılar. Bayrağımızı göndere çıkartıp İstiklal Marşımızı dinletip gururumuz oldular. Gururlandı Türkiye diyor. Çok teşekkür ediyoruz efendim. Bir kez daha kutluyoruz. Sağ olunuz, var olunuz, yazdıklarınız, paylaştıklarınız için Okyar Bey. Facebook, X, Twitter, Instagram, TRT Türkü sayfasındayız diyor. Bir diğer kutlamada İstanbul'dan, Dört Levent'ten dinleyicimiz Sıdıka Tavukçu'dan geldi. Filenin sultanlarını kutluyoruz diyor. Efendim başka hangi dinleyicimiz var bizlerle beraberliği paylaşan? Sezgin Daşdemir, günaydın, Dalaman'dan saygılar sunuyorum diyor. Sıradaki türkümüzü istiyor. Erciş'ten Oktay Hançer de diyor ki dün akşam Filenin sultanlarıyla sevindik. Umarım çok güzel bir hafta geçireceğiz. Bugün bu güzel coşkuyla başladı bu hafta. Eşim, çocuklarım, siz kıymetli ekibiniz için rica ediyorum diyor. Oktay Hançer, hemen sıraya aldık isteği. Mustafa Elduran, hayırlı sabahlar diyor. Konya Bozkır Çağlayan Mahallesi'nden beraberliğimizi paylaşıyor. Efendim Zeynel Ulaş, Aysel Ulaş çiftine sıradaki türkümüzü armağan edeceğiz. Tokat Yaylası türküsünü dinleteceğiz. Özellikle onlar için seçtik. Gülten Kaymak, Edirne'den İstanbul'a selam gönderiyor. Haşim Varol, Sakarya'dan yazdı. Recep Kalkan, Afyon İççehisar'dan. Önder Tokur, günaydın. Yeni bir haftaya merhaba diyoruz. Kazım Ülgü, ülkemizi Avrupa'da gururla temsil eden, bu gururu bize yaşatan Filenin Sultan türkü dostları Osmaniye Bahçe Bekdemir Köyü'nden sevgiler, selamlar. Bugünkü bütün türküler Filenin sultanlarına armağan olsun diyorlar. Çok teşekkür ediyoruz efendim, sağ olunuz. Niğde'den Fikret Dikmen yazdı. Hüseyin Erçolak, Afyonkarahisar'dan. Acı Payam Kelekçi'den Hatice Ünal, İbrahim Kaboğlu Ayvalık'tan ve İstanbul Esenler'den Adem Öcal'da yine beraberliğimizi paylaşan dinleyicilerimizden. Tokat Yaylası'nı sizler için Belkıs Akkale seslendiriyor.

Aşık Kul Ahmet'ten Arif Sağ'ın derlediği bu türküyü, Kahramanmaraş'ın bu ezgisini Nuray Aliler seslendirdi. Seher yeli nazlı yare, bildir beni, bildir beni. Düşmüşem elden ayaktan, kaldır beni, kaldır beni. Saatler 8.16'yı gösteriyor. İstanbul Radyosu'ndan yayınımız devam ediyor. Hemen Facebook'a dönelim. O kadar çok ileti var ki bakalım yetiştirebilecek miyiz? Nidebor'dan tüm dostlara merhaba. Sıradaki türküyü bizi dinleyen herkese bugün okula gidecek küçücük çocuklarımıza, ailelerine armağan ediyoruz efendim. Okullar 14 Eylül'de açılıyor ama bu hafta miniklerimiz oryantasyonda, okula alıştırma evresinde olacaklar bu hafta. Hayırlı uğurlu olsun diyelim. Çanakkale Ezine'den yazıyor Güray Yılmaz. Ben de torunlarım Milan ve Karan için istiyorum. Filenin sultanlarına sıradaki türküler armağan olsun dediler. Gürol Yılmaz Eskişehir Mihal Çık'tan beraberliğimizi paylaşıyor. Yeni haftada tüm güzel dileklerimizin gerçek olması dileğiyle İstanbul'dan, Tuzla'dan merhaba demiş Emin ne Atamer. Nuri Şenel hayırlı yayınlar diye yazıyor. Soner Koç hayırlı sabahlar. Filenin sultanlarına bekliyoruz bütün türküleri dediler. Kahramanmaraş Sulu Yayla'dan Mustafa Demir sizin iletinizi de gördük. Ümit Kaya Çelebi hayırlı günler diliyorum. Diyor ki sıradaki türküyü Yusuf Ziya Gönen, Ahmet Bahar, Ayşe Akgün ve Nazlı Akgün için seçiyorum. Yeni hafta yeni umutlarla başlasın. Bunun tek adresi TRT Türkü. Bu güzel programı hazırlayıp sunan İstanbul Radyosu Sabah ekibine çok teşekkür ediyorum demiş Yaşar Köksal. Var onun efendim. Hasan Cengiz Antalya Korkuteli Avdan Köyü'nden, Murat Çelik, Arif Cebeci, Şaban Özkan, Özcan Keleş ve Alim Keleş için seçiyorlar türkülerini. Serap Çöykuşu günaydın dedi İzmir'den. Mutlu sabahlar diye sesleniyor Maya Türköz. Hepimize güzel ve sağlıklı bir gün, hafta diliyorum. Efendim Turan Akman, Er Kılıç, umutla gönlümüz şen, günümüz güzel, yolumuz açık olsun. Herkese sağlık ve esenlik diliyorum. Yücel Çünkuş Denizli Çivril'den dinleyicimiz, yapımda ve yayında emeğe geçen TRT Türkü ekibine selamlar dedi. Naim Bostan, Anamur'dan, Eskişehir'den Zeki Gül ve İsmet Köklü Kayseri Karakimse Mahallesi'nden sevdikleri dostları için sıradaki türküleri istiyorlar. Efendim bir Orta Anadolu türküsünde şimdi Elif Buse Doğan'ı dinliyoruz. Sallan boyuna bakayım diyor Elif Buse Doğan.

Sercan'dan dinledik Samsak Döveci'ni. Efendim Kütahya Tavşanlı'nın türküsüydü. İstanbul'dan yayınımızın yavaş yavaş 1,5 saati geride kalıyor. 8:25 olmuş saat. Hep birlikte yeni güne bu güzel türküler eşliğinde hazırlanıyoruz. Aynı zamanda sizler bize sosyal medyadan da eşlik ediyorsunuz. Ankara Sincan'dan günaydın demiş Hüseyin Akdoğan yazıyor. TRT ailesine iyi yayınlar diliyorum. Ve sevgili Suna Koçak, İstanbul Radyom sabah programım günaydın. Yapım ekibim, bugün benim doğum günüm, neşeli mesut mutlu saatler benim olsun diyor. Bütün türküler siz değerli ekibinize armağan olsun. Doğum gününüz kutlu olsun sevgili Suna Koçak. İyi ki doğdunuz. Nice güzel yıllar, yaşlar dileyelim sağlıkla, huzurla, ailenizle, bütün sevdiklerinizle. Ve Gülnaz Malbastı Delal, günaydın, hayırlı sabahlar. Selamlarımla, sevgilerimle sizlerleyim. İyi ki varsınız diyor. Çok teşekkür ederiz. Bu arada armağanlarınızı aldık Gülnaz Hanım, çok teşekkür ediyoruz. Bizim gurbette yaşayan dinleyicimizdir ama bir memleket gezisine gelmişti. Selamlarımızla kendisini de yolcu ettik. Çok teşekkür ediyoruz. Dediğimiz gibi hediyeleriniz için var olun, güzel gönlünüze sağlık. Gurbete sıcacık bir memleket selamı. Cevriye Avcıbaşı Manisa Şamar Köyü'nden yazıyor. Oğlum Selçuk, kızım Fatma, damadım Kaan'a armağan olsun. Özgür Aldemir Mersin'den yazdı. Ahmet Uzal, sabah şerifleriniz hayırlı olsun, kolay gelsin. Filenin sultanlarına gelsin bütün güzel türkülerimiz diyorlar. Efendim sizler Facebook, X, Twitter, Instagram, TRT Türkü sayfasındasınız. Ramazan Özünlü yazdı.

Efendim sizler Facebook, X, Twitter, Instagram, TRT Türkü sayfasındasınız. Ramazan Özünlü yazda Afyon Karahisar Sandıklı Yumruca Köyü'nden bizi takip ediyor. Muğla Kavaklı Dere Çatak Mahallesi'nden Hasan Ceylan Aydın'dan ve Ahmet Ersoy Denizli Yüreğil'den programımızı takip ediyorlar. Şimdi Nilüfer Sarıtaş'ın sesinden gelsin bu gala, daşlı gala diyelim hep birlikte, eşlik edileceğinizi bildiğimiz türkülerden, sevilen güzel ezgilerden.

Şeker almaya geldim. Sümer Ezgi yorumuyla dinlediğiniz türkülerimizden biriydi. 8.32 olmuş saatimiz. Sizler dediğimiz gibi sosyal medyadan da yalnız bırakmıyorsunuz bizleri. Şimdi şöyle bir Instagram'a dönelim. TRT Türkü sayfasında bakalım hangi dinleyicilerimizle beraberiz. Sevgili Şengül Ekinci o coşkusuyla, o mutluluğuyla yazmış, hemen kaleme almış iletisini. Antalya Kemer'den dinleyicimizdir, takipçimiz. Filenin sultanları, sizlerle gurur duyuyoruz. Kızlar göğsümüzü kabarttınız. İstiklal Marşımızı bir kez daha dinlettiniz. Bayrağımızı göndere çektirdiniz. Kupayı havaya kaldırdınız. Hepinize ayrı ayrı tebrik ediyorum. Ellerinize, emeğinize, yüreğinize sağlık. Çok yaşayın kızlar diye sesleniyor. Efendim hep birlikte kutluyoruz. Aynı zamanda Okyar Bey de yazmıştı, iletisini okumuştuk. Okyar Demiray Tekinkolu Çolak Ankara'dan yazıyor. Sıradaki türküyü mesai arkadaşlarım için istiyorum. Ahmet Uğurluoğlu Mersin'den Filenin Sultanlarına gelsin türküler diyor. Bir başka dinleyicimiz Mustafa Çatlakkaya, hayırlı sabahlar. Aladağ Eyner Köyü'nden merhaba. Sivas Koyulhisar'dan Serkan Alkan, Selahattin Özdemir Niksar'dan, Bayram Gökçen Fethiye'den, Hüseyin Ertuğran Kütahya Simav'dan, Eskişehir'den Zeki Bey, Sedat Atay TRT Türkü çalışanları ve dinleyicilerine Çerkezköy Tekirdağ'dan günaydın. Sıradaki türkünüzü çok sevdiğim annem, kardeşlerim, eşim ve kızlarım Arven'le Nevra için istiyorum. Seydi Alas Adana'dan takipçimizdir. Eşim Zübeyde Hanım, torunlarım, çocuklarım için istiyorum. Afyon Emirdağlılar, Manavgatlılar ve sağlık çalışanları için Manavgat'tan Özcan Gönen sıradaki türküyü istiyor. Adana Ceyhan'dan Ömer Faruk Karahan yazmış. Sıradaki türkü arkadaşım Vahit'e armağan olsun. Konya Kulu'dan Hasan Güçlü eşi Hava Hanım için seçiyor. Ankara'dan Osman İnan, Eskişehir'den Osman Zengin için türküyü bekliyorum diyor. Ahmet Savrak hayırlı sabahlar. Konya Seydişehir'den tüm operatör arkadaşlara gelsin. Bir başka dinleyicimiz İstanbul Pendik'ten yazmış, Serdal Türkmenli. Lütfen isimlerinizi, kullanıcı adlarınızın altına da yazın ki hızlıca okuyabilelim. İsmail Yalabık Berlin'de yine dinleyicimiz, gurbette olan dinleyenlerimizden selam olsun. Ali Cengiz huzurlu günler olsun diyor. Yunus Şen Ocak Denizli'den yazdı. Şaban Dinç de Kütahya Tavşanlı Eğri Gözdağı eteklerinden selam gönderiyorum. Sizi dinleyen eşim, annem, ablam ve enişteme, çalışma arkadaşlarımla, operatör ve şoför arkadaşlara, herkese armağan ediyorum diyorlar türkülerimizi. Efendim şimdi Güven Yapar yorumuyla dinleyeceğimiz Şanlıurfa'nın çok sevilen bir türküsü vardır. Yine eşlik edelim ve birlikte seslendirelim. Ahmet Can Kattan, Nihat Mercanlı'nın derlediği bu türküyü. Sabah ile, sabah ile, kahve gelir tabağı ile, annen seni bana vermiş küçük yavrum nazar ile, işte böyle, her gün böyle, halimiz böyle.

Giden ay tutulur mu, Balatuz katılır mı? Kırıkkale Keskin'in Hacı Taşan'ın türküsünü sanatçılarımız seslendirdi. Nazlı Öksüz, Oğuz Yılmaz ve Musa Eroğlu birlikte okudular Kırıkkale Keskin'in türkülerini. Zaman ilerliyor, İstanbul Radyosu'ndan yayınımız devam ediyor. Şöyle bir sayfayı yeniledik. Bakalım hangi dinleyicilerimiz birlikteliğimizde. Alaaddin Doğan İzmir Özdere'den, Kırşehir'le hemşehrilerim için türküleri istiyorum diyor. Cabir Şahin Kayseri'den yazmış. İdris Şen Giresun Bulancak'tan, efendim Karadeniz türküleri sırada var, sizlere gelsin. İhsan Özdağ'ın hoş geldiniz diyor, Gülşehir Nevşehir'den dinleyicimizdir. Hacı Bektaş'tan Çınar Türkmen, İbrahim Kaçar Eskişehir'den, Ümit Sağlam Dinar'dan, Yılmaz Can Türk Giresun Esbiye'den, Ahmet Dinçkan Tekirdağ'dan, Hasan Güçlü'nün iletisini okumuştuk. Bazı dinleyenlerimiz hem Facebook hem Instagram hem Twitter'ı birlikte kullanıyorlar. O yüzden isimler tekrar oluyor. Lütfen tek bir platformu kullanalım ki diğer dinleyicilerimizin de isimlerini okuyabilelim. Bize zaman da olsun. Kayseri'den Bekir Gültekin, Zonguldak Çatalağzı'ndan dinleyiciler için istemiş. Ali Yavuz Yalova'dan ailesi için bir türküye ortak oluyor. Denizli Yatağı'ndan Selim Onay, Ahmet Göbekan Konya Bahçesaray Köyü'nden, Trabzon'dan Ali Aydoğdu, Ali Ceviz Bilecik Bozüyük'ten, Zübeyir Yılmaz Hatay Altınözü Kozkalesi Köyü'nden, Kocaeli Darıca'dan İlhami Uyar, Osmaniye Kadirli'den Mustafa İçer, İbrahim Özü Doğru Samsun Atakum'dan, Recep Uzun Afyonkarahisar'dan, Ömer Akaryalı Sakarya'dan, bir başka dinleyicimiz Gülden İbiş İmamoğlu günaydın sevgiler diyor Denizli'den. Manisa Köprübaşı Gökveliler Köyü'nden Arife Tosun sevgilerimle diyor ki güzel türkülerden birini armağan etmenizi diliyorum. Tütün kıranlar için gelsin. Mustafa Telli Kayseri'den Filenin Sultanları için olsun diyor türküler. Gülden İbiş İmamoğlu sevgiler Denizli'den diye seslendi. Ali Yöntem Bucak esnafı için ben de bir türküye ortak oluyorum. İzmir Bayındır Söğütören Köyü'nden Osman Filizli, Zeki Özceylan Merzifon'dan, Sefai Özdemir Bartın Çayır Köyü'nden, Darende'den Ergün Tontu, Rasim Salçık Orhaneli Altıntaş Mahallesi'nden ve Balıkesir İvrindi'den Tahir Gündoğdu, Trabzon Araklı Pervane Köyü'nden Yavuz Selim Karlı da programımızın dinleyicileri. Efendim şimdi Karadeniz türküleri geliyor. Önce Celal Bakar salına salına suya gidersin diyecek. Ardından da rahmetli anacağız Volkan Konağı seslendireceği türkülerde.

dere, akayı da ciddere, akayı taş dere, akayı da ciddere. Vura vura taşlara, vura vura taşlara, vura vura taşlara, vura vura.

Efendim eşlik edeceğinizi bildiğimiz sevilen türküler, bilinen kulağımızda gönlümüzde olan ezgiler ve dediğimiz gibi son saatte de yine beraberliğimizden ayrılmayın. Şimdi hızlıca sürdürelim. Coşkun Bakan Antalya'dan yazmıştı. Selahattin Balkan Manisa Turgutlu Musalar Yeniköy'den diyor ki eşim Sultan Bakan'a, çocuklarıma ve herkese armağan olsun. Hakan Yeşil İzmit'ten, Ramazan Akdemir Zonguldak Gökçebey'den, Kahramanmaraş'tan Fatih Çelebi, İskenderun'dan Meryem Dingil, Yusuf Ziya Gönen Konya Çumra'dan, Ordu'dan Leyla Çabuk, Erdoğan Avcıbaşı Manisa Şamar Köyü'nden, Osman Çokyaman Van Erciş'ten, Musa Aytuğ Bartın'dan, İlyas Öztürk Burdur Tepenli'den, Şaban Günhan Eskişehir'den, Hikmet Kocabıyık Edirne Uzunköprü'den, Osman Büyükaslan Mersin Akkuyu'dan selamlar. Yeni haftanın ülkemize, milletimize hayırlı olmasını temenni ediyorum. Şenol Zaim Arhavi'den, Hüseyin Şahin selamlar diyor. Sıradaki türküyü bütün arkadaşlarım için istiyorum. Almanya'dan sevgilerle. Konya Karapınar Kesmez Köyü'nden yazmış Hayri Merdane, Hasan Çavuşoğlu, Fahri Özdemir, Rafe Şahin, Faruk Akçakaya ve sizlere gelsin. Uğur Heybeli Isparta Senirkent'ten, İzmit'teki Dünür'ü Ali Ekber Ergün için istiyor. Giresun Dereli Tamdere Yapraklı Yaylası'nda Sebahattin Konal, onun da selamları var bütün dinleyenlerimize. Türkan Şekerci Kocaeli Gebze'den günaydın. Çatal Zeytin'de bulunan Nezahat Bozturk'a armağan olsun. Bozkurt'a, Kastamonu Küreçaybükü Köyü'ndeki bütün memleketlilere de sıradaki türküleri bekliyoruz. Muğla Kavaklıdere Kuyualan Mahallesi'nden Sezai Arslan'da yine radyosu başında olan dinleyiciler. Ali Çakır Samsun 19 Mayıs'tan, Güray Yılmaz Çanakkale Ezine'den iletisini okumuştuk. Bir başka dinleyicimiz de Nevzat Akı Yozgat Güzelli Köyü'nden günaydın, iyi yayınlar TRT Türkü diye sesleniyorlar. Şimdi sanatçımız Münevver Özdemir mikrofona geliyor ve seslendireceği türkü Kerkük yöresinin sevilen ezgisidir. Abdülvahit Küzecioğlu'ndan, Nurettin Çamlı'dan derlediği ezgi Cehrevin Kulpu Burma.

Rahmet olsun dedik Volkan Konağı. Efendim saat 8.53'ü göstermiş. Artık zaman 3. saate doğru ilerliyor. Birazdan 9'dan sonra son bölümümüze de geçmiş olacağız. Ama lütfen siz iletilerinizi göndermeye devam edin. Bizler istekleri okuyacağız. Dinleyeceğimiz daha çok türkü var.

Arcuman'ın türküsünde, Ankara'nın türküsünde dinledik. Su sızıyor sızıyor taşların arasından, iyi bir yol öpeyim kaşların arasından. Efendim bu türkülerle birlikte saat 9 oluyor. İstanbul'dan yayınımızın son bölümüne geçiyoruz. TRT Türkü'de sabah hafta içi sabah 7-10 arası İstanbul Radyosu'ndan canlı yayınla sizlere ulaşıyor. Her yeni günü bu sevilen ezgilerle, türkülerle karşılıyoruz ve sizler aynı zamanda sosyal medyadan da takibi sürdürüyorsunuz. Yazma imkanı olan sosyal medya kullanan dinleyenlerimiz Facebook, X, Twitter, Instagram'dan bizlere ulaşıyor. Her yeni gün yeni dinleyicilerimizle de tanışıyoruz. Eğer dediğimiz gibi imkanınız varsa buyurun sosyal medyaya. Facebook, X, Twitter, Instagram, TRT Türkü sayfasında sizleri bekliyoruz diyelim. Şimdi efendim bir Konya Bozkır türküsüyle, yöre ekibinden alınan türküyle de sanatçımız Gülcan Kaya sizlere seslensin. Diyelim ki kenardan geçeyim, yol sizin olsun. Ağlar içeyim, bal sizin olsun.

Karaözüm salkımını Rumeli'li Ekrem seslendirdi ve bu türkülerle birlikte son bölüme de geçtik. Dinleyicilerimizden Mersin Erdemli'den Ahmet Özçelik bir türkü isteğinde bulunmuş. Bir sanatçımızın yorumunu bekliyor. Adile Kurt Karatepe çalmıştık efendim daha önceki dakikalarda saatimizde. İnşallah yarın sabah hem Adile Kurt Karatepe'den hem de istediğiniz Kerkük Divanı'nı sizlerle buluşturalım. Size armağan edelim yarın sabah ilk saatimizde, olur mu Ahmet Bey? Mustafa Akbayır Eskişehir'den günaydın, güzel ve mutlu bir gün diliyorum diyor. Veysel Zan yazmış. Ankara Çubuk'tan herkese selamlar. Sıradaki türküyü İzzet Kula, çocuklarım Samet, Semih, kızım Şerife, torunum Aselina'ya armağan ediyorum. Sizlere de iyi yayınlar, teşekkür ederim demiş Veysel Bey. İsa Kıran Eskişehir Odun Pazarı'ndan, Durak Çağatay Erzurum'dan yazıyor. Malik Yapar Mersin'den günaydın demiş. Hoş geldiniz diyelim memlekete. Sıradaki türküyü Berlin'de bulunan kızlarımız Duygu, Yaren, Simge, damadımız Fatih, torunlarımız Lale ve Aysiya'ya gelsin şimdiden teşekkürler. Murat Şükür günaydın diyor, Gebze'den bizleri selamladı. Mehmet Cansız Osmaniye Hasanbeyli'den hayırlı işler. Sıradaki türküyü eşime ve bizi ziyarete gelen oğlum Tolga'na armağan ediyorum. Yaşar Karaca Bilecik Yenipazar'dan, Samettin İlbaz Hatay Altınözükoz Kalesi'nden, Osman Yalçın hayırlı sabahlar diliyorum diyor Denizli'den. Serdal Türkmenli İstanbul Pendik'ten yeni haftaya günaydın diyor. Vehbi Aksungur rüzgarlı bir Ermenek Cuması Yaylası'ndan merhaba. Ali Kurt Bahçeli Osmaniye'den, Hasan Gömeç Manisa Karahali'den, Antalya'dan Neslimi Balım, Arif Dolma diyor ki sıradaki türküyü istiyor eşim Aylin'e, gururum oğlum Fırat'a, kızım gelinim Beyza'ya ve torunum Feyza'ya armağan etmenizi diliyorum. Konya Güney Sınır'dan Mustafa Bey de bizlere katılmış. İskilip'ten Recep Bodur, Hamza Akkurt 19 Mayıs Ormancık Köyü'nden Samsun'dan dinleyenimizdir. O da bizlerle beraber. Muhammed Ateş Bilecik Bozüyük'ten yazdı. Tülin Aşık Zonguldak'tan, Turgut Eren Eskişehir'den, Mahmut Üstündağ Isparta Yalvaç'tan. Bir başka dinleyicimiz Ramazan Şahin Karabük Safranbolu'dan, Hatice Kaymak Solak İzmir'den.

Selçuk Efes'ten günaydın diyor. Seçil Kamber umut dolu güzel bir haftaya günaydın. Hayırlı sabahlar Aydın Çin'den. Her daim TRT Türk'ü diyenlerden Rıza Yakın. Müjgan Kızılkaya iyi sabahlar diye yazmış. Behi Özgür Uşak Karahallı'dan. Servet Arslaner bizlere sesleniyor. Diyor ki türküler yüreğin sevda dilidir. Başımızda esen sabah yelidir. Gönüllerimizin coşkun selidir. Benim adım Türkü. Dinleyin beni. Diyor ki Naçiz şahsıma ait bir kıtayla sizlere seslenmek istiyorum. Hemen efendim biz de dillendirdik. Gönlünüze sağlık, kaleminize sağlık diyerek. Türkülerimiz devam edecek. İstanbul Radyosu'ndan yayındayız. 7 Eylül 2026 Pazartesi günü sabahında TRT Türkü'de sabah devam ediyor. Bir Antalya türküsüyle Varsak Köyü'nün türküsü İzzet Soytürk'ten Ateşköyoğlu'nun derlediği Makbule Kaya söylüyor. Derenin başındayım.

Efendim, Kütahya'nın türküsünde dinledik Beyhan Aksoy'u. Çömüdü mü, çömüdü mü, çömüdü mü vay, ya da ayolan tatar mısın? İstanbul'dan beraberliğimiz devam ediyor. Özür dilerim, ayolan yiğit misin türküsüydü. Karışıklık olmasın, Kütahya'nın türküsüydü. İstanbul'dan devam ediyoruz. 9.17 olmuş saatimiz, son bölüm içerisinde. Sizler sosyal medyadan da beraberliğimizi paylaşıyorsunuz. Kahramanmaraş'tan hayırlı yayınlar diyor dinleyicilerimiz. Recep Kabakçı ismini görüyoruz. Diyor ki ülkemizi gururlandırdı filenin sultanları, sizlere ve onlara armağan olsun diyor. Kasım Baştürk Bartın'dan selam gönderiyorum diyor. Sıradaki türkümüzü gönderelim. Beraberliğimizi paylaşıyor dinleyicilerimiz. Bir başka isim daha vardı. Sedat Atay, Çerkezköy Tekirdağ'dan günaydın diyor. Sıradaki türküyü çok sevdiğim annem, kardeşlerim, eşim ve kızlarım için ben de seçiyorum. Onlara armağan ediyorum. Facebook'a da bakalım. Başka yeni katılan dinleyicilerimiz vardı. Serpil Demirci onlardan da Kocaeli İzmit'ten yazmıştı. O da sıradaki türkümüzü istiyor. Mustafa Atmacı Afyonkarahisar'dan sağlık çalışanlarına, emniyet güçlerine eşim Zeynep'e armağan olsun. Afyonkarahisar'dan selamlar, sevgiler dediler. Efendim, türküler ardı ardına gelecek. Önce Fahriye Güney Meliham diyecek, bir Rumeli türküsü dinleyeceksiniz. Ardından sözü Emine Koç'a bırakacak. Yürü Dilber, yürü.

Efendim ardı ardına gelen türkülerle, halaylarla Ender seslendirdi. Bir sona daha yaklaşıyoruz. Saat 9.28'i gösteriyor. Yavaş yavaş son yarım saatlik zaman içerisindeyiz. Salih Akova bizi dinliyormuş. İstanbul Pendik'ten selamları var. Trabzon Araklı Kayacı Köyü'ne ve TRT Türkü dostlarına armağanımız olsun diyor türküler. Ve ortak oluyor beraberliğimize. Dinleyicilerimizden Zafer Özkara Sakarya Camili'den yazmış. Antalya'dan Musa Toros, Elmalı'da hayvancılıkla uğraşan üreticilerimize de türkülerinizi bekleriz diyorlar ve Osman Köz Terme Kozluk Mahallesi'nden türkü dostlarına selam gönderiyor. Şimdi sanatçımız Hüseyin Mustafa Arı'yı bir Kerkük türküsünde dinliyoruz. Ayağında dar şal var.

Hüseyin Turan'ı dinledik. Kara Kız türküsünde efendim 9.36 zaman bir sona daha yaklaşıyor programımız için elbette. Mustafa Akın'a hayırlı sabahlar dedi. Güzel bir hafta olması dileğiyle Kayseri'den selamlar. Çocuklarım, mesai arkadaşlarım, şube müdürümüz ve radyosu başında olan tüm dostlara armağan etmenizi diliyorum. Yüzünüzden tebessüm eksik olmasın. Türküler hayattır. TRT Türkü candır demiş. Çok teşekkür ediyoruz Mustafa Bey'e ve türkülerimizi armağan ediyoruz. Sıradaki türkü Dilek Karadağ'ın sesinden. Şanlıurfa'dayız efendim. Deget Bayburt Deget, sende nem kaldı.

Bir sona daha yaklaşıyoruz. İstanbul'dan yayınımız devam ediyor. Hemen Twitter'a bir dönelim. Ekse, Ege'nin incisi İzmir Balçova'dan selamlar dedi Metin Topkaya. Denizli Orman Bölge Müdürü Ahmet Köle Bey ve bütün ormancılara armağan olsun dedi. Çamlıbel'den, Ulubey'den, Uşak'tan selamları vardı Selahattin Günaydın'ın. Biricik torunu Öykü için türkülerimizi beklediğini yazmıştı. Bir başka dinleyicimiz Abdullah Albayram, Huri Özel Niğde'den ve Adnan Tığ Esbiye Güzel Yurt Köyü Bayram Gökçen'le birlikte ortak oluyorlar sıradaki türkümüze. Ne diyelim, bu kez İzzet Altınmeşe söylesin Sarıkamış yaylalarını.

Efendim bugün programın açılışında dedik ya, heyecanımız, coşkumuz bir başka yeni haftaya karşılarken. Çünkü dün akşam üst üste ikinci kez Avrupa şampiyonu A milli kadın voleybol takımımız Filenin Sultanları azimleri, mücadeleleri ve inançlarıyla bizlere büyük bir gurur ve mutluluk yaşattılar. Ay yıldızlı bayrağımızı bir kez daha zirvede dalgalandırdılar. Tüm sporcularımızı, Filenin Sultanlarını öncelikle, teknik heyeti ve bu büyük başarıda emeği geçen herkesi kutluyoruz. Bir olduk, kenetlendik dün akşam. Gönülden tebrikler diyoruz efendim. Bugün için programımızın sonuna geldik. İnşallah yarın sabah tekrar buluşmak dileğiyle. Nuray Soy'dan Serbest Sever, Pınar Kundakçı Temel, sizleri Züleyha'yla ve seslendireceği türkülerle baş başa bırakıyoruz. Hoşçakalın.

Bir kelime, bir türkü. Halkın dilinden türkülerin mısralarına düşen kelimeler, bir kelime bir türkü programıyla hayat buluyor. Biliyoruz, bizim sözümüz, türkülerin dili, Anadolu'nun özü oluyor. Öyleyse bu güzel ezgilerimizin dizelerinde şöyle bir gezintiye çıkmaya var mısınız? Bugünkü kelimemiz Erzurum yöresinden, nezaket vaktinde servi bülendim. Türküsünde geçen reftare gelmek deyimi ve gülbeden sözcüğü. Nezaket vaktinde servi bülendim. Salın reftare gel Yaseminlikte. Kimse de görmedim canım efendim, sen gibi bir sultan gülbedenlikte, diyor türkümüz. Burada geçen reftare gelmek deyimi, salınarak edalı bir şekilde yürümek demektir. Nezaket vaktinde servi bülendim mısrasıyla, en güzel, en nazlı halinle uzun boylu sevgilim reftare gel diyerek, sevdiğine övgüler dizen Ozan'ın sözlerini duyuyoruz türkümüzde. Kimse de görmedim sen gibi bir sultan gülbedenlikte mısrasındaki gülbedense bedeni gül gibi hoş kokan nazik kimseler için kullanılan bir tabirdir. Şimdi Lütfi Uğurlu'dan derlenen bu türküyü kendi sesinden dinliyoruz.

türkü sözüne, sözden de sazın teline düşen kelimeleri sizlerle buluşturmaya devam edeceğiz. Program yapımcımız Hafize Batmaz, ben Sezin Zor. Bir kelime bir türkü programıyla tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.

0: Saat 10.
1: Haberler.
0: İyi günler, ben Büşra Tayır'dan haberleri veriyoruz. Kabine Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında Terörsüz Türkiye gündemiyle toplanacak. Terör örgütünün fesih ve silah bırakma sürecinin sahaya yansımaları, kurul raporları doğrultusunda ele alınacak. Erdoğan, merakla beklenen 15 bin kiralık konut projesinin ayrıntılarını da kabine toplantısı sonrasında açıklayacak. A Milli Kadın Voleybol Takımı Trendyol 2026 Sev Avrupa Şampiyonası finalinde İtalya'yı 3-2 yenerek şampiyon oldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, filenin sultanlarını tebrik etti. Milletimizi gururlandıran, önemli bir başarıya imza atan A Milli Kadın Voleybol Takımımızı en kalbi duygularımla tebrik ediyorum ifadelerini kullandı. Arda arda ikinci kez Avrupa şampiyonu olan filenin sultanlarına tebrik mesajları yağdı. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkınbak, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkan Vekili Celal Adan, İletişim Başkanı Burhanettin Duran, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik ve TRT Genel Müdürü Mehmet Zahit Sobacı da paylaştıkları mesajlarla filenin sultanlarını tebrik etti. Okul öncesi 1. sınıf ve ortaokul 5. sınıf öğrencileri için uyum haftası bugün başladı. Öğrenciler yeni okullarını, öğretmenlerini ve arkadaşlarını yakından tanıyacak. Uzmanlar ailelere ve öğretmenlere ilk günlerde çocuklara güven veren yaklaşım sergilemelerini öneriyor. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanı Ünal Üstel, Girne açıklarında meydana gelen gemi kazasının ardından sürdürülen arama çalışmalarında 6. naaşa ulaşıldığını açıkladı. Böylece kazada hayatını kaybedenlerin sayısı 14'e yükseldi. Üstel, geminin enkazının çıkarılması için teknik keşfin yapıldığını da söyledi. Enkazın çıkarılıp çıkarılmayacağına ilişkin kararın kendisinin Ankara'da yapacağı istişarelerin ardından alınacağını belirtti. Kayıp 14 kişiyi arama çalışmaları ise sürüyor. Eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun ölümüne ilişkin yürütülen soruşturma sürüyor. Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında olay tarihinde cezaevinde görev yapan 10 şüpheli gözaltına alındı. Muğla'nın Datça ilçesinden tekneyle yurt dışına kaçmaya çalışan 9 FETÖ hükümlüsü yakalandı. Muğla'nın Menteşe ilçesinde orman yangını çıktı. Orman ekiplerinin yangınına havadan ve karadan müdahalesi devam ediyor. Antalya'nın Serik ilçesinde çalılık alanda başlayan yangın ormana sirayet etti. Enerjisi düşürülen orman yangınına ekiplerin müdahalesi sürüyor. Hürmüz Boğazı'nda tansiyon düşmüyor. Tahran, Umman'la imzalanacak anlaşma kapsamında Hürmüz Boğazı çevresinde yasaklı bölge ilan edileceğini açıkladı. Buna göre bölgeden geçen gemiler yaptırım listesine alınacak. Sahada da tansiyon yüksek. ABD Merkez Komutanlığı, Hark Adası açıklarında İran'a ait 3 ham petrol tankerine hedef aldı. Tahran misilleme olarak ABD'ye ait bir uçak gemisiyle bir muhrif gemisinin vurulduğunu duyurdu. Rusya-Ukrayna hattında diplomatik trafik hızlandı. ABD'li temsilciler Steve Witkoff ve Jared Kushner, Moskova'da Vladimir Putin'le görüştü. Ardından Kiev'de Volodymyr Zelenskiy ile bir araya geldi. Ziyaret süresince Rusya Kiev'e, Ukrayna'da Moskova'ya yönelik saldırıları geçici olarak durdurdu. Cephe hattındaki çatışmalarsa sürüyor. Almanya havalimanında bulunan insansız hava aracı Moskova ve Berlin'i karşı karşıya getirdi. Olaydan Moskova'yı sorumlu tutan Almanya'ya Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov

0: benim türküm.
1: Günaydın efendim, ben Kayseri'den Bircan. Bağda iş yaparken sizi dinliyorum. İlk defa katılıyorum. Bütün çalışanlara, bütün emeği geçenlere, bütün dinleyenlere sevgilerimi sunuyorum. Sıradaki parçayı armağan ediyorum. Saygılar ve sevgiler sunuyorum. İyi ki varsınız.

0: Merhaba sevgili dinleyenler. Yurttan Sesler programında bugün 1977 yılında kayda alınan Şef Nurettin Çamlıdağ yönetimindeki korodan türküler dinleyeceğiz. Programı kayda alan tonmeister Tevfik Kılnamaz. Sizleri Nurettin Çamlıdağ yönetimindeki Yurttan Sesler korosu ile baş başa bırakıyoruz.
1: Sayın dinleyiciler, Yurttan Sesler dinleyeceksiniz. Yöneten Nurettin Çamlıdağ. Programın solistleri Nazan Balkırtan, Yaşar Topçam ve Yavuz Top. Program bağlama takımının çalacağı kesinti zeybeğiyle başlıyor.

Bir ezgi vardır, tarihi anlatır. Bir söz vardır, yüzyılları yaşatır. Türkmen elinin türküsünde izler saklıdır. Ahmet Tuzlu ve İrem Çetinkol'un hazırlayıp sunduğu Türkmen elinin sesi her cumartesi saat 22.30'da TRT Türkü'de.

0: İki solisten türküler.
1: Merhaba sevgili dinleyenlerimiz. TRT İstanbul Radyosu stüdyolarında hazırladığımız İki Solisten Türküler programından herkese selam ve sevgiler. Programı hazırlayan Kerem Bulut, mikrofonda Pınar Kundakçı Temel. Bugün yine İstanbul Radyosu'nun değerli sanatçıları Çimen İpekçi ve Rüstem Avcı'yı sizlerle buluşturacağız. İlk olarak Muzaffer Sarı Sözen'in Mehmet Yüzgeç'ten derlemiş olduğu bir Sivas türküsü ve hemen ardından Fethi Gençalioğlu'ndan alınan ve Hamdi Tanses'in derlediği Ordu yöresine ait bir türküyle ilk solistimiz Çimen İpekçi'yi dinliyoruz.

Şimdi ise Kastamonu yöresine ait İhsan Ozanoğlu'ndan alınan ve Muzaffer Sarı Sözen'in derlediği bir türkü ve sonrasında Rüstem Avcı'nın derlediği Salim Kahraman'dan alınan bir Rumeli türküsüyle sanatçımız Rüstem Avcı geliyor mikrofonlara.

Son olarak Ethem Utku'dan alınan ve Ahmet Yamacı'nın derlemiş olduğu Kütahya yöresine ait bir ezgiyle Çimen İpekçi bizlerle oluyor. Ardından Muzaffer Sarı Sözen'in Kemal Altınkaya'dan derlediği bir Rumeli türküsüyle Rüstem Avcı'yı dinleyeceğiz. Bir sonraki iki solisten türküler programında tekrar buluşuncaya dek hoşça kalın. Allah'a ısmarladık.

0: TRT Türkü.
1: Saat 12.
0: Haberler.
1: İyi günler, ben Büşra Atayır'dan haberleri veriyoruz. Kabine Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında Terörsüz Türkiye gündemiyle toplanacak. Terör örgütünün fesih ve silah bırakma sürecinin sahaya yansımaları, kurul raporları doğrultusunda ele alınacak. Erdoğan, merakla beklenen 15 bin kiralık konut projesinin ayrıntılarını da kabine toplantısı sonrasında açıklayacak. A Milli Kadın Voleybol Takımı Trendyol 2026 SEV Avrupa Şampiyonası finalinde İtalya'yı 3-2 yenerek şampiyon oldu. Cumhurbaşkanı

Öğrencileri için uyum haftası bugün başladı. Öğrenciler yeni okullarını, öğretmenlerini ve arkadaşlarını yakından tanıyacak. Uzmanlara göre aileler ve öğretmenler ilk günlerde çocuklara güven veren yaklaşım sergilemeleri gerekiyor. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanı Ünal Üstel, Girne açıklarında meydana gelen gemi kazasının ardından sürdürülen arama çalışmalarında 6. naaşa ulaşıldığını açıkladı. Böylece kazada hayatını kaybedenlerin sayısı 14'e yükseldi. Üstel, geminin enkazının çıkarılması için teknik keşfin yapıldığını da söyledi. Enkazın çıkarılıp çıkarılmayacağına ilişkin kararın kendisinin Ankara'da yapacağı istişarelerin ardından alınacağını belirtti. Kayıp 14 kişiyi arama çalışmaları ise sürüyor. Eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun ölümüne ilişkin yürütülen soruşturma devam ediyor. Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında olay tarihinde cezaevinde görev yapan 10 şüpheli gözaltına alındı. Hiçbir şüpheli ölümün karanlıkta kalmayacağını belirten Adalet Bakanı Akın Gürlek, ulaşılabilecek her delilin izini sürüyoruz dedi. Muğla'nın Datça ilçesinden tekneyle yurt dışına kaçmaya çalışan 9 FETÖ hükümlüsü yakalandı. Ankara'nın Elmadağ ilçesinde kontrolden çıkan otomobil taklalar atarak karşı şeride geçti, 2 araca çarptı. Kazada 1 kişi öldü, 7 kişi yaralandı. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, denizlerimizin mavisi gelecek nesillere ulaşsın diye Akdeniz'in en büyük çevre koruma seferberliğini başlatıyoruz dedi. Bakan Kurum, Fethiye'de deniz ekosistemini tehdit eden 16 milyon metreküp dip çamurunun temizlendiğini duyurdu. Muğla'nın Menteşe ilçesinde orman yangını çıktı. Orman ekipleri enerjisi düşürülen yangını tamamen kontrol altına almaya çalışıyor. Antalya'nın Serik ilçesinde çalılık alanda başlayan yangın ormana sirayet etti. Orman yangını ekipleri müdahalesi devam ediyor. Hürmüz Boğazı'nda tansiyon düşmüyor. Tahran, Umman'la imzalanacak anlaşma kapsamında Hürmüz Boğazı çevresinde yasaklı bölge ilan edileceğini açıkladı. Buna göre bölgeden geçen gemiler yaptırım listesine alınacak. Sahada da tansiyon yüksek. ABD Merkez Komutanlığı, Hark Adası açıklarında İran'a ait 3 ham petrol tankerini hedef aldı. Tahran, misilleme olarak ABD'ye ait bir uçak gemisiyle bir muhrip gemisinin vurulduğunu duyurdu. Rusya-Ukrayna hattında diplomatik trafik hızlandı. ABD'li temsilciler Steve Witkoff ve Jared Kushner, Moskova'da Vladimir Putin'le görüştü. Ardından Kiev'de Volodymyr Zelenski ile bir araya geldi. Ziyaret süresince Rusya Kiev'e, Ukrayna'da Moskova'ya yönelik saldırıları geçici olarak durdurdu. Cephe hattındaki çatışmalar ise devam ediyor. Almanya havalimanında bulunan insansız hava aracı Moskova ve Berlin'i karşı karşıya getirdi. Olaydan Moskova'yı sorumlu tutan Almanya'ya Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov sert tepki gösterdi. İşin aslını araştırmadılar diyen Lavrov, Almanya'nın kararları gerçek bir savaşın başlangıcı, Almanlar yine savaş istiyor çıkışında bulundu. Haberleri sunduk.

0: Merhaba sevgili dinleyicilerimiz. TRT Türkü frekansında yepyeni bir haftada günün bu güzel saatinde yine sizlerle birlikteyiz. İzmir'den selamlıyoruz efendim sizleri. Yılmaz İpek stüdyosunda bugün programı sizler için yapımcılarımız Esra Eren ve Özgür Yardımcı hazırladı. Ton Meister'imiz Yusuf Günder ile birlikte ben Leyla Köseler'le saat başına kadar keyifli bir öğlen geçirmenizi dileyerek hemen bugünkü konuklarımızı sizlere takdim etmek istiyorum. Bugün İzmir Radyosu'nun iki değerli solisti Çalar Söyler sizler için türküleri hem çalacaklar hem söyleyecekler. Çok güzel bir türküyle açtı programı sevgili Emre Kızıl. Ateşi kararmış küllere döndüm, yar senin derdine ben yana yana dedi. Merhaba sevgili Emre, hoş
1: Merhaba,
0: geldin.
1: Hoş buldum, siz de hoş geldiniz.
0: Çok teşekkürler. Bugün hem sazınla hem sözünle birlikte olacaksın. İyi haftalar diliyorum öncelikle sana.
1: Evet.
0: Bu güzel pazartesi gününde dinleyicilerimiz için Tuncay Kemertaş'la birlikte bağlamanızla, sözünüzle birbirinden güzel türküleri dinleyicilerimizle paylaşacağız. İkinci türkümüzü sen anons etmek ister misin?
1: Tabii ki. Güzel bir Erzincan türküsü. Başı pare pare dumanlı dağlar. Duman eğlenir mi kar olmayınca diyelim.
0: Buyurunuz, dinliyoruz.

0: Çok teşekkürler, gönlünüze sağlık. Yüksek dağların başındaki duman gibi yüreği sevdasıyla bürünenlerin, yar olmadan gönül eyleyemeyenlerin türküsünü taşıdık radyolarınıza. Sevgili Emre Kızıl hem çaldı hem söyledi. İzmir Radyosu'nun usta solistlerinden Tuncay Kemertaş da bağlamasıyla ona eşlik etti. Merhabalar sevgili Tuncay Kemertaş, siz de hoş geldiniz yayınımıza.
1: Hoş buluştuk, çok teşekkür ederim. Merhabalar dinleyicilerimize de. Merhabalar diliyorum. Keyifli bir haftalar olsun inşallah.
0: İnşallah güzel bir hafta olsun. Ne kadar güzel bir programla başlıyoruz. Bugün iki önemli isim, sevgili Emre Kızıl ve Tuncay Kemertaş, birlikte çalacaklar, söyleyecekler sizler için. Şimdi sizin memleketinize gideceğiz. İlk türkümüz Erzurum'dan olacak değil mi?
1: Bugün dediğiniz gibi Emre ile beraber hem çalacağız hem okuyacağız. Her zaman okuduğumuz seslerden daha pes, daha alt tonlarda bugün usul usul ağır ağır. Efendime söyleyeyim, türkülere ses olmaya çalışacağız.
0: Çok keyifli.
1: Aynen. Elimizden geldiğince.
0: Çok keyifli. Burada dinlemesi gerçekten inanılmaz keyifli. Çok eminim dinleyicilerimizin de yüreklerine aynı şekilde ulaşıyordur.
1: Aşık Yaşar Reyhani ustamızdan bir eser. Bugün sabah ile visali yerden bana bir haber var inceden ince. Ol Zülfü Zertar'ın hayali yerden. Bana bir haber var, inceden ince diyeceğiz.
0: Buyurunuz efendim.

0: Gönlünüze sağlık, çok teşekkürler. Fani dünyanın geçiciliğini, nefsin nasıl terbiye edileceğini ne kadar güzel anlatmış bu güzel Erzurum türküsü. Tüm Erzurum'a da selam olsun buradan.
1: Selamlar, hürmetler.
0: Peki şimdi nereye gidiyoruz?
1: Şimdi ayrılık hasreti kâr etti cana diyeceğiz Simi Çimen Usta'dan. İhsan Öztürk hocamızın derleyip notaya aldığı

0: Çok teşekkürler. Gönlünüze sağlık.
1: Biz teşekkür ederiz.
0: Çok efendim nice. Saatler 12.28'i gösterdi. Bugün 7 Eylül Pazartesi. Efeler Diyarı, milli mücadelemizin meşalesi, Aydın'ımızın düşman işgalinden kurtuluşunun da yıl dönümü. Programın bu bölümünde yüreği bağımsızlık aşkıyla yanan Yörük Ali Efe'nin ve milli mücadele kahramanlarımızın hatırasına hürmetle Ege'nin gurur abidesi bir zeybeği paylaşmak istiyoruz sizlerde. Aydın'ın kurtuluş günü kutlu olsun diyoruz. Şu dalmadan geçtin mi, soğuk sular içtin mi, efelerin içinde Yörük Ali'yi seçtin mi diyoruz.

0: TRT Türkü.
1: Yeniden Yılmaz İpek Stüdyosu'ndayız. Türkülerle Gün Ortası programımız birbirinden güzel türkülerle sevgili Emre Kızıl ve Tuncay Kemertaş'ın sazıyla, sözüyle devam ediyor. Çok keyifli bir program. Şimdi rotalarımızı dervişlerin, ozanların diyarı Sivas'a çeviriyoruz efendim. Emre Kızıl'la devam ediyor yayınımız. Emre'cim, şimdi söyleyeceğin türkünün ismini sen anons etmek ister misin?
2: Tabii ki. İhsan Öztürk hocamızdan alınan Yavuz Top hocamızın derlemesi. Gam elinden benim zülfü siyahım, peykandaydı sinem, yaralandı gel diyelim.
1: Buyurunuz.

0: Ne güzeldi yine. Çok teşekkürler. Gönlünüze sağlık, sazınıza, nefesinize sağlık. Şimdi bir Malatya türküsüyle devam edeceğiz. Bu kez kalbindeki saf sevgiye rağmen aradığını bulamayan, teselliyi dünyanın geçiciliğini kabul etmekte bulan kederli bir aşığın ruh halini anlatacağız, değil mi sevgili Emre?
1: Kesinlikle doğru söylüyorsunuz. Sevdiğimin aşkı yalan dünyada gezdirir divane, divane beni.
0: Hasan Hüseyin Orhan'ın
1: evet,
0: güzel bir eseri. Dinliyoruz, buyurunuz.

Çok teşekkürler. Gönlünüze sağlık. Efendim, türkülerle gün ortasında şimdi yönümüzü Kahramanmaraş'a çevirelim. Ozanlık geleneğimizin abidelerinden Aşık Mahzuni Şerif'in aslında insanlığa öğüt veren o asil kelamı. Sevgili Tuncay Kemertaş, ey erenler bir kamile danıştım, er olana edep erkan hoşumuş diyecek şimdi bize.

0: Çok güzel, çok teşekkür ediyoruz. Gönlünüze sağlık. Şimdi güzel bir uzun hava seslendirmenizi rica etsek sizden. Sevgili Tuncay Kemertaş, güçlü nefesiyle.
1: Kelkit'e doğru gidelim şöyle.
0: Gidelim. Kelkit'in altı bağlar, kar yağar, seki bağlardasın şimdi.
1: Muradlı Murat almış, Muratsız diyor, her gün ağlar.
0: Buyurunuz.
1: Baba diyor, vakti geçti.
2: Her gelen
1: baktı geçti. Bu dünya diyor bir penceredir. Her gelen baktı geçti.

0: Çok güzeldi. Çok teşekkürler. Mest olduk.
1: Teşekkür ederiz.
0: Çok güzeldi.
1: Elinizden geldiğince yakandan ruhu şad olsun. Ne diyelim?
0: Gerçekten öyle. Bu dünya bir pencere. Her gelen bakıp geçiyor.
1: Evet.
0: Dünyanın faniliğini bu kadar güzel, böylesine bir felsefeyle anlatan şahane bir eserdi. Tuncay Kemertaş'ın güzel nefesinden aktı geçti bizlere. Saatler 12.54. Sevgili Emre ile devam edeceğiz.
1: Edelim.
0: Ama hangi türküyle devam edelim? Vakti nasıl ayarlayalım? Birlikte mi söylemek istersiniz?
1: Tabii ki. Sofrayı zaten birlikte kurmaya başladık. Toparlarken de öyle yaparız.
0: Öyle yaparız. O zaman ben sizlere bırakıyorum hangi türküyü seslendirmek isteyeceğinizi.
1: Ötme bülbül ötme, şen değil bağım diyelim.
0: Diyelim.
1: Dilerseniz.
0: O zaman biz de küçük kapanışımızı hemen yapalım. Türkülerle Gün Ortası haftanın ilk programında sevgili Tuncay Kemertaş ve Emre Kızıl efendim sizler için birbirinden güzel eserleri sazlarıyla, sözleriyle, gönülleriyle icra ettiler. Ayrı ayrı teşekkür ediyoruz. Programı Özgür Yardımcı hazırladı. Ton Meister'imiz Yusuf Günday. Mikrofon başında ben Leyla Köselerli. Bu keyifli program için, bizlerle olduğunuz için siz türkü dostlarımıza da çok teşekkür ediyoruz. Ve şahane bir türküyle daha sizleri baş başa bırakıyoruz. Yarın aynı saatte görüşmek dileğiyle. Türkülerle kalın efendim, hoşça kalın.

0: TRT Erzurum Radyosu sunar.
1: Bizim Eller.
2: Değerli türkü dostları, saatimiz 13'ü, takvim yaprağımız 7 Eylül, pazartesi gününü gösteriyor. Mutlu, huzurlu, sağlıklı bir gün ve hafta geçirmenizi diliyor. TRT Erzurum Radyosu stüdyolarından, Palandöken Dağı eteklerinden, TRT Türkü Anadolu kuşağının ilk durağından selamlıyoruz sizleri. Bugün yaklaşık bir saat boyunca türküler eşliğinde Azer Yılmaz Aydın, Taceddin Dolu ve Yıldıray Yıldız sizlerle birlikte olacağız. İlk türkümüzün yöresi Erzurum. Gürkan Özpeker seslendiriyor. Giydiğim aldır.

TRT Türkü. Saatimiz 13.16'yı gösteriyor ve birlikteliğimiz aşık Veysel'den derlenen bir Sivas türküsüyle devam ediyor. İbrahim Can'ı dinliyoruz. Anlatmam derdimi dertsiz insana.

TRT Erzurum Radyosu'nda Bizim Eller programıyla Azer Yılmaz Aydın, Taceddin Dolu ve Yıldıray Yıldız türküler eşliğinde sizlerle birlikte olduk ve bir birlikteliğimizin daha sonuna geldik. Son türkümüzü Esat Kabak'ta seslendiriyor.

0: Saat 14.
1: Haberler.
0: İyi günler, ben Meltem Ersan. Kabine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında Ankara'da terörsüz Türkiye gündemiyle toplanıyor. Beştepe'de gerçekleştirilecek kabine toplantısında terör örgütünün fesih ve silah bırakma sürecinin sahaya yansımaları, kurul raporları doğrultusunda ele alınacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan kabine toplantısının ardından kiralık 15 bin konut projesinin ayrıntılarını açıklayacak. Adalet Bakanı Akın Gürlek, hukuk karşısında herkesin eşit olduğunu vurgulayarak yasaların etrafında dolanmaya çalışan kişi ve kurumlara karşı gerekli önlemleri aldık dedi. Akın Gürlek, Ankara İkinoğlu Barosu'nun adli yıl açılış töreninde yaptığı konuşmada nafaka konusundaki düzenlemenin Ekim ayında Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne geleceğini söyledi. Ahbap Derneği soruşturması derinleştiriliyor. Soruşturma kapsamında elde edilen yeni deliller çerçevesinde para transferi yapılan şirketler de mercek altına alındı. İstanbul merkezli olarak 20 kentte düzenlenen operasyonda hakkında gözaltı kararı verilen 53 kişiden 47'si gözaltına alındı. Nükleer ham madde olan toryumun yenilikçi teknolojilerde kullanılmasının sağlanması amacıyla Danimarka nükleer şirketiyle mutabakat zaptı imzalandı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, anlaşmayla yeni nesil nükleer teknoloji çalışmalarının yapılacağını belirtti. Bayraktar, toryum bileşikleri yerli imkanlarla üretilebilecek dedi. Yunanistan'ın İsrail'den satın aldığı Aşil Kalkanı adı verilen hava savunma sistemi ülkede siyasi krize yol açtı. Hava savunma sisteminin kontrolünün kimde olacağı tartışılıyor. Sistemin İsrail'i sorumlusu kaynak kodunun Yunanistan'a verilmeyeceğini söyledi. Açıklama üzerine Yunan basınında Aşil Kalkanı'nın anahtarı İsrail'in elinde olacak.

davaya bakma yetkisi olmadığını öne sürüyor. Nikaragua'nın yarın bu itirazlara karşı savunma yapması bekleniyor. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden Mersin'e giderken Girne açıklarında batan geminin enkazında arama çalışmaları sürüyor. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanı Ünal Üstel'in enkazın çıkarılması konusunda İstanbul'da derin sularda arama ve kurtarma kabiliyeti bulunan özel şirketlerle görüşeceği belirtildi. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı AFAD'ın Avrupa'nın en geniş deprem gözlem ağını işlettiğini vurguladı. Çiftçi İstanbul'da düzenlenen Avrupa Sismoloji Kongresi'nin açılış töreninde AFAD çevremizdeki 24 ülkenin depremlerini çözümlüyor diye konuştu. Burdur'un Bucak ilçesinde henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan orman yangınının söndürülmesi için çalışmalar devam ediyor. Alevlerin hava desteği de verilen çalışmalarda kısmen kontrol altına alındığı belirtiliyor. Antalya'nın Serik ilçesinde dün çalılık alanda başlayan yangın ormana yayıldı. Geniş alanda devam eden yangını söndürme çalışmaları gecede sürdü. Sabahın ilk saatlerinde enerjisi düşürülen yangın kontrol altına alındı. Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları Taşımacılık yeni başlattığı boş yer takip butonu uygulamasıyla iptal ya da iade edilen biletleri anında yolcuya bildirecek. Boş yer takip butonu uygulamasıyla seyahat etmek istediği trene bilet bulamayan yolcular sistem üzerinden e-posta adreslerini kaydederek alarm kurabilecek. Spor. Trendyol Süper Lig'in 4. haftası bu akşam oynanacak 2 maçla tamamlanıyor. Karşılaşmalarda Çaykur Rizespor Korendon Alanya Sporu, Göztepe'de Gaziantep Futbol Kulübü'nü konuk edecek. Saat 20'de başlayacak karşılaşmalar dönüşümlü olarak TRT Radyo 1'den naklen yayınlanacak. Haberleri dinlediniz.

en saf, en temiz ve en içten duygularımızdır türküler. Türküler bazen özlemlerimiz, bazen sevinçlerimiz, bazense suskunluğumuzdur. Kimi zaman yavuklusunun hasretini çeken bir aşık, kimi zamansa kurulan en sağlam gönül köprüleridir türküler. Türkülerimiz kalbimizdeki umuttur. İçimizde kimi zaman feryat eden, kimi zaman da yüreğimizi sevince boğan ve hayatı renkli ve yaşanabilir kılan melodiler bütünüdür türküler. Hayat nasıl sürerse sürsün, türküler insanın içini umutla doldurur. Türkü dinlemek tıpkı pamuk gibi bulutlarla dolu masmavi bir gökyüzü ve pırıl pırıl ışıldayan bir güneşin sıcaklığı gibidir. Yemyeşil çimenlerde koşmak, çiçeklerden yayılan mis gibi kokuyu içine çekmektir doyasıya. Mevsimlerin en renklisi ve en canlısıdır türküler. Türkü dinlemek sıcacık, içten bir gülümseme gibidir insanın içini ısıtan. Dostluğun ve kardeşliğin şehri Diyarbakır'dan duygularımızı ifade eden ve dilimizde yer eden en güzel türküleri kanatlandırıp uçuracağımız Türkü Diyarı programı başladı sevgili türküseverler. Öncelikle bizi tercih ettiğiniz için şimdiden hepinize çok teşekkür ediyoruz. TRT Türkü'de yayınlanan TRT GAP Diyarbakır Radyosu yapımı Türkü Diyarı programını sizin için Soner Emre hazırladı. Bu güzel birlikteliğe sesiyle katkı sağlayan mikrofonda ben Aslı Hocaoğlu. Yayını radyolarınıza ulaştıran teknik yönetmen arkadaşım Murat Özgül Batu ile birlikte diyoruz ki dinlemekte olduğunuz Türkü Diyarı programına ve sonsuz dostluğumuzun simgesi radyomuza hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Programımızda Ezgi kervanımıza yol verirken sizlere halk müziğine gönül vermiş, sesiyle nesilden nesile köprü kuran sanatçımız Şerife Hatun'un seslendireceği Bakır Yurtsever'den alınan bir Şanlıurfa türküsüyle buluşturacağız. Tamburam rebab oldu, ciğerim kebab oldu, istedim vermediler, bir zalim sebep oldu.

Türkü Diyarı programımızda şimdi de Ali Fuat Aydın'ın Dilek Yılmaz'dan derlediği güzel bir türküyle yönümüzü Eskişehir'e çeviriyoruz değerli türküseverler. Kahveyi kavururlar, içmeden savururlar, bizim köyün adeti sevmeden ayırırlar. Kulak vereceğimiz bu güzel türküde acı kahvenin kokusu, yaşadığımız unutulmaz yerlerin adeti var. Nazlı Öksüz sizler için seslendiriyor.

Sevgili dostlar, müzik kültürümüz sevmeyi, sevilmeyi, hasreti ve gurbeti en anlamlı sözlerle günümüze taşıyan çok zengin bir repertuara sahip. Şimdi de sizi bu duygularla yakılan bir ezgiyle buluşturalım. Kara gözlüm senden murad alınmaz, neredesin, ne haldesin bilinmez. Sevdiğinin hasretiyle yanıp kavrulan bir gencin ruh halini anlatan bu eseri dinlerken, sevmenin, sevdiğine hasret kalmanın ne kadar zor olduğunu bir kez daha anlayacağız. Biz de Fahri Kayahan'a ait olan bu ezgiyi dinlerken, hasret çeken tüm sevenlerin kavuşmasını diliyoruz. Şimdi Hüseyin Turan'a kulak verelim hep birlikte bu türküde.

Sevgili dinleyenler, TRT GAP Diyarbakır Radyosu stüdyolarından Türkü Diyarı programına Ümit Tokcan'ın Kadir İnanır'dan derlediği Dillerden Düşmeyen Sevilen Bir Ordu Fatsa türküsüyle devam edeceğiz. Hekimoğlu derler benim aslıma, aynalı martin yaptırdım kendi neslime. Karadeniz'in dalgası gibi coşkulu gençlerini, yiğitliği ve mertliği anlatan bu türküyü Resul Dindar'ın sesinden dinletiyoruz.

Sevgili dinleyenler, Hekimoğlu derler benim aslıma türküsünün ardından Sivas'ın Divriği ilçesinden derlenmiş Ahmet Yamacı'nın Nuri Üstün sesten derlediği hüzünlü ve sevdalı bir türküyle birlikteliğimize devam ediyoruz. Kara duta yaslandım, yağmur yağdı ıslandım, kınamayın ahbaplar, şekerle beslendim. Kara dutun gölgesinde sırılsıklam ıslanan bir gönül, sağanak yağmurla karışan çok büyük bir sevda. Divriğinin taşına, toprağına silmiş bu güzel türküyle Sevcan Orhan radyolarınızda.

Türkü Diyar programımız devam ediyor sevgili dinleyenler. Şimdi de Nevşehir yöresine ait çok sevilen bir türkü geliyor radyolarınıza. İsmet Akyol'un Gürbüz Sapmaz'dan derlediği türküyle sanatçımız Zeynep Cihan radyolarınızda. Evlerinin önü bulgur sokusu, karşı yerden geliyor yarın kokusu. Giyinmiş, kuşanmış hasları nası, ceylan gözlerine hayran oldum, ela gözlerine kurban oldum. Nevşehir'in o kendine has ağzıyla söylenen bu güzel türkü Zeynep Cihan'ın coşkulu yorumuyla birleşecek. Belki de nakaratına sizler de eşlik edeceksiniz.

Sevgili dinleyenler, şimdi dinleyeceğiniz türküyle Adıyaman yöresine uzanıyoruz. Düz dara yar, düz dara, yar zülüfün düz dara, 99 yarem var, sen açtırdın 100 yara. Aziz Çelik'ten alınan sevda, ayrılık ve kadim Anadolu'nun kendine has sıcaklığını taşıyan bu hareketli türküyle Bedia Akartürk sizlerle.

0: TRT Türkü.
1: Sevgili dinleyenler, şimdi de güçlü yorumuyla İzzet Altınmeşre bizlerle. Sesinde kadim Diyarbakır'ın sıcaklığını, sözünde sevdanın sitemini taşıyan sanatçımız, çaldığın saza mı yanam, ettiğin naza mı yanam, alam yârimi yanıma, kış yatam, güz uyanam diyecek ses vereceği türküyle. Her yanam deyişinde yüreklere dokunan, her niye gelmezsen de sitemi büyüten bu eşsiz yorumu sanatçımız Diyarbakır yöremize ait bu türkümüzü Lamia Benek'ten derlemiş. Hep birlikte dinliyoruz.

Gönül dostluğunun ahengin ve o samimi ezgi kervanının eksik olmadığı Türkü Diyarı programımızda kulaklarınızın pası siliniyor ve birbirinden seçkin türküler yüreğimize dokunuyor her zamanki gibi değerli türküseverler. Biz de sazıyla sözüyle ruhumuza dokunan tüm dostlara saygı ve selamlarımızı gönderiyoruz bir kez daha. Türküler bazen yüzlerce sayfalık kitabın anlatamadığı sadeliği tek bir dizede özetler. O sihirli nameler notalarla birleşir ve bizi çok uzak diyarlara götürür. Biz de türkülerden etkilenip hayatımızı sorgular dururuz. Tıpkı şimdi dinleyeceğimiz türkü gibi. Bütün dünya senin olsun. Bir dost, bir post yeter bana. Atlas libas senin olsun. Bir dost, bir post yeter bana.

0: TRT Türkü.
1: Sevgili dinleyenler, şimdi de Kubat, Zekeriya Bozdağ'ın derlediği Orta Anadolu türküsünü kendine has üslubuyla seslendiriyor. Nar ağacı narsız olur mu? Yiğit olan yarsız olur mu? Hem sitem hem de hasret yüklü bu dizeler sazla birleşince gönüllerimize işleyecek usul usul.

Birçok türkü de bazen büyük bir umut, mutluluk, huzur, özgürlük, bazen de bir başkaldırı ögesidir dağlar. Dağlar ihtişamlı durmasına karşın erişilmesi çok güç bir coğrafi yerdir aynı zamanda. Türk halk müziğinde, özellikle de Doğu Anadolu türkülerinde çok önemli bir yeri vardır dağların. Dağların Doğu Anadolu'da geçit vermez, sevenler sevdiğiyle kavuşamazlar, onlardan haber alamazlar. Aşılmazlığın, zorluğun simgesidir dağlar. İnsanlar dağlar yüzünden çok çile çekmiştir. Bu çekilen çileler de türkülere yansımıştır her daim. Yüce dağ başına kar yağar bazen, bazen de başı duman duman olur dağların. Meydana gelen bu gelişmeler nedeniyle türküler yazılır, söylenir, dilden dile, nesilden nesile aktarılır yıllar boyu. Aşıklar dokundukça otellere, bir de figan ettikçe dağlara, biz de kendimizi kaptırırız yakılan o türkülerin büyülü dünyasına. Tıpkı şimdi sizleri buluşturacağımız bu eşsiz türkü gibi. Başı duman pare pare, yol ver dağlar, yol ver bana. Gönlüm gitmek ister yâre, yol ver dağlar, yol ver bana. Dünyadaki en mutlu günümüz bile olsa, bu türkü radyoda çalmaya başladığı vakit çok duygulanırız. Aynı hissiyatı dağlarla ilgili yakılan birçok türkü yaşatır bize. Böylesine güzel ve etkileyici bir türküyü dinleyebilme şansını bize verdiği için Aşık Yener ve İsmail Özden üstadlarımıza çok teşekkür ediyor ve değerli sanatçımız Arif Sağ'a kulak veriyoruz. Yol ver dağlar, yol ver bana.

TRT GAP Diyarbakır Radyosu yapımı Türkü Diyarı programının bugün de sonuna geldik sevgili dinleyenler. Türkülerin izinde, türkülerin yarenliğinde kah sevindi, kah hüzünlendi, kah geçmişe yolculuk yaptık. Yarın 14 haberleri sonrası yepyeni türkülerin izinde yine sizlerle bu frekansta buluşmak, görüşmek dileğiyle huzurlarınızdan ayrılırken Soner Emre hazırladı Türkü Diyarı'nı. Sesimizi size ulaştırdı teknik yönetmen arkadaşım Murat Özgür Batu. Sunumda ben Aslı Hocaoğlu huzurlarınızdan Erkekler Topluluğu Korosu'ndan dinleteceğimiz Yarimin Damından Hoplayamadım adlı Diyarbakır türküsüyle hoşça kalın diyoruz.

0: Karadeniz'den.
1: TRT Trabzon Radyosu'nca hazırlanan Karadeniz'den programına hoş geldiniz. Ben yapımcınız Yiğit Yavuz, teknik yönetimde Ebru Kılıç var. Yusuf Cemal Keskin'den dinleyeceğimiz ezgiyle başlıyoruz yayınımıza.

Karadeniz'den programı Ali Rıza Gündoğdu'dan dinleyeceğimiz İrfan Ruhi Eren'den alınmış Rize türküsüyle devam edecek. Oy dağlarım dağlarım, duman kalkmaz başından, mektuplarım ıslandı gözlerinin yaşından.

Sakallayına Allah vergisi mi du bu güzellik soyuna, Allah vergisi mi du bu güzellik soyuna, hadi deba deba bir deba deba alıp kaçayım seni.

Karadenizler programında birlikteliğimiz sürüyor. Sözleri ve müziği Zinet Sönmez'e ait Karadeniz ezgisini Uğur Sönmez'den dinleyelim şimdi.

Özlem Üngör'den dinlediğimiz türkü Trabzon Maçka yöresine aitti. Bu kez güney sahillerine iniyor ve Altaylı türküsünü Hale Gür'den dinliyoruz. Çay başına bostan ektim yayıldı, Efe başı bir bıçakta bayıldı.

Resul Dindar'ı dinledik. Bülent Aslan Rize Ardeşen türküsünü seslendirecek. Bu deli akma inan, ne olur bakma inan, adam adamı yer mi sarılıp yatma inan.

Son türkümüz Ümit Tokcan'ın yorumuyla gelecek radyonuza. Ordu yöresine ait bu türküyle size veda ediyoruz. Karadeniz'den programını ben Yiğit Yavuz hazırladım. Teknik yönetimde Ebru Kılıç vardı. Tekrar görüşünceye dek hoşçakalın.

0: Saat 16.
1: Haberler.
0: İyi günler, ben Meltem Ersan. Kabine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında Ankara'da Terörsüz Türkiye gündemiyle toplandı. Beştepe'de

gerçekleştirilen kabine toplantısında terör örgütünün fesih ve silah bırakma sürecinin sahaya yansımalarının kurul raporları doğrultusunda ele alınacağı belirtildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kabine toplantısının ardından açıklama yapması bekleniyor. Erdoğan açıklamasında kiralık 15 bin konut projesinin ayrıntılarını da duyuracak. Eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun 2011 yılında Silivri cezaevinde şüpheli şekilde ölümüne ilişkin soruşturma sürüyor. Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada olay tarihinde cezaevinde görevli olan 10 kişi gözaltına alındı. Sosyal medyadaki açıklamasında hiçbir şüpheli ölümün karanlıkta kalmayacağını belirten Adalet Bakanı Akın Gürlek, ulaşılabilecek her delilin iznini sürüyoruz dedi. Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik rüşvet ve yolsuzluk davasının görülmesine devam ediliyor. Soruşturma kapsamında tutuklu bulunan Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'le oğlu Gökhan Böcek yarın bir kez daha hakim karşısına çıkıyor. Antalya 6. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın 4. duruşmasında ikisi tutuklu 41 sanığın savunmalarının alınmasına devam edilecek. Ahbap Derneği soruşturması derinleştiriliyor. Soruşturma kapsamında elde edilen yeni deliller çerçevesinde para transferi yapılan şirketler de mercek altına alındı. İstanbul merkezli olarak 20 kentte düzenlenen operasyonda hakkında gözaltı kararı verilen 53 kişiden 47'si gözaltına alındı. Muğla'da bir grup FETÖ hükümlüsünün tekneyle yurt dışına kaçış hazırlığında olduğu belirlendi. Takibe alınan tekne Datça ilçesi açıklarında durduruldu. Operasyonda yurt dışına kaçmaya çalışan 9 FETÖ hükümlüsü yakalandı. 10 yıllık firarın ardından yakalanan FETÖ'cü terörist Burkay Karatepe'ye yardım ettikleri iddiasıyla gözaltına alınan 10 kişi emniyet birimlerindeki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi. 15 Temmuz darbe girişiminde Cumhurbaşkanı'na suikast timinde yer alan FETÖ'cü terörist Burkay Karatepe 1 Ağustos'ta Afyonkarahisar'da yakalanmış, kaçışına yardım ettiği belirlenen ablası da soruşturma kapsamında tutuklanmıştı. İstanbul'da evinde yaşamını yitiren sevilen oyuncu Serhat Kılıç, Harbiye Muhsin Ertuğrul sahnesinde düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlandı. Yakınları ve sanatçı dostları 80'ler dizisinin unutulmaz Ergun Plak karakteriyle hafızalarda iz bırakan Serhat Kılıç'a gözyaşlarıyla veda etti. Serhat Kılıç'ın cenazesi yarın öğle vakti Ankara'da Ahmet Hamdi Akseki Camii'nde kılınacak namazın ardından Karşıyaka mezarlığında toprağa verilecek. Sayın dinleyiciler, haberleri dinlediniz.

Merhaba değerli dinleyenler. Akdeniz'in Renkleri programıyla Antalya Radyosu'ndan sesleniyoruz size. Saat 17'ye dek sürecek canlı yayınımıza tüm türkü dostlarımızı bekliyor. Kucak dolusu saygı ve sevgilerimizi yolluyoruz. Bugünkü programı sizin için Bilgehan Gödekli hazırladı. Teknik yönetimde Ersel Hüner, mikrofonda ben Hatice Aslan Ersan yer alıyoruz. Bizi biz yapan özümüz, sözümüz, türkülerimize yolculuğumuz başlasın diyoruz. Ve ilk türkümüzü Aysun Gültekin'den dinliyoruz. Ahmet Uzungöl'den alınan Şanlıurfa türküsünü söylüyor sanatçı. Ben bir Yakup idim kendi halımda.

Muğla türküsüyle devam edecek Akdeniz'in renkleri, Nazmi Yüksel'in derlediği türküyü Mustafa Özcan söyleyecek. Bodrumlular erken bir çeyrekini.

Saatimiz 16.30'u gösteriyor. Akdeniz'in Renkleri Antalya Radyosu stüdyolarında Serpil Kaya'nın eşliğinde bir Rumeli türküsüyle devam ediyor. Ayağına giymiş Sedef Nalini.

Hasan Çağrı'dan alınan Antalya türküsünde Tülay Ağagil'i dinliyoruz. Ötme dukuk ötme, bağrım eziktir.

Nejat Buhara'dan alınan İstanbul türküsünde Ahmet Turan Şan'ı dinliyoruz. Ey bostancı, bir bostan ver, hastam var.

Arzu Akmeşe'nin ardından Genç Osman'dan alınan Ankara türküsünde Mustafa Gece Yatmaz'ı dinleyeceğiz. Ah öleyim, vah öleyim.

Ülkü Beşgül'ün eşliğinde Isparta türküsüyle veda edeceğiz size değerli dinleyenler, Akdeniz'in renklerine. Bak şu kaşın karesine.

Değerli dinleyenler, biz ayrılan sürenin bugünlük sonuna geldik. Yapımda Bilgehan Gödekli, teknik yönetimde Ersel Hüner, mikrofonda spikeriniz ben Hatice Aslan Ersan, Akdeniz'in rehberiyle Antalya'dan eşlik ettik sizi. Türkülerin her zaman hayatınızın içinde olması dileğiyle şimdilik huzurlarınızdan ayrılıyor, yarın yeniden görüşmeyi diliyoruz. Hoşçakalın.

0: TRT Çukurova Radyosu sunar. Çukurova'dan.
1: Mutlu günler sevgili dinleyenler. Çukurova'dan hepiniz hoş geldiniz. Bugün programı Döndü Çerçi hazırladı. Teknik yönetimde Veys Turgut var ve ben Mehmet Fatih Kılınç. Sizlerle yaklaşık bir saat boyunca birlikte olacağız. Programımıza bir Ankara türküsüyle başlıyoruz. Nida Tüfekçi'nin derlediği türküyü Gülşan Kutlu söylüyor. Oğlan kolunu sallama.

Sevgili dinleyenler, Çukurova'dan devam ediyor. Şimdi yine çok güzel bir türkümüz sizlerle olacak değerli dinleyenler. Bir Van türküsü dinleyeceğiz bu dakikalarda. Hamdi Polatoğlu'na ait türküyü Didem Dilara Dumanavar söylüyor. Urfa'ya paşa geldi.

0: TRT Türkü.
1: Sevgili dinleyenler, Nida Tüfekçi'nin derlediği bir Yozgat türküsünü dinliyoruz. İbrahim Can huzurlarınızda. Yandan oyna, yandan oyna.

Sevgili dinleyenler, bir Çukurova'dan programının da bugün için sonuna geldik. Programı Döndü Çerçe hazırladı. Teknik yönetimde Veys Turgut vardı ve ben Mehmet Fatih Kılınç. Yarın aynı saatte görüşmek dileğiyle diyoruz ve sizlere bir Elazığ türküsüyle veda ediyoruz. Emel Taşçıoğlu söylüyor. Yeşil yaprak arasında kırmızı gül goncası.

TRT Çukurova Radyosu sundu. Çukurova'dan.

0: Saat 18.
1: Haberler.
0: Haberleri veriyoruz. Kabine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında Ankara'da terörsüz Türkiye gündemiyle toplandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan toplantının ardından yaptığı açıklamada ülkemizi çevrelemeye yönelik hasmane adımlara izin vermeyiz vurgusunu yaptı. Selçuklu ve Osmanlı'yı yok sayan tarih okumalarını iyi niyetli bulmadıklarını da altını çizen Erdoğan, Türkiye her hukuksuzluğun, haksızlığın, zorbalığın, haydutluğun karşısındadır, olmaya da devam edecektir dedi. Eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun 2011 yılında Silivri cezaevinde şüpheli şekilde ölümüne ilişkin soruşturma sürüyor. Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada olay tarihinde cezaevinde görevli olan 10 kişi gözaltına alındı. Sosyal medyadaki açıklamasında hiçbir şüpheli ölümün karanlıkta kalmayacağını belirten Adalet Bakanı Akın Gürlek, ulaşılabilecek her delilin izini sürüyoruz dedi. Yaklaşık 6 yıl önce Tunceli'de kaybolan üniversite öğrencisi Gülistan Doku ile ilgili soruşturmada çarpıcı bir gelişme yaşandı. Amerika'da yakalanan ve iadesi talep edilen Umut Altaş, FBI sorgusunda cinayete tanık olduğunu ifade etti. Altaş, Gülistan Doku'nun Tunceli valisi Tuncay Soner'in oğlu Mustafa Türkay Soner tarafından aracın içinde vurularak öldürüldüğünü söyledi. Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik rüşvet ve yolsuzluk davasının görülmesine devam ediliyor. Soruşturma kapsamında tutuklu bulunan Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'le oğlu Gökhan Böcek yarın bir kez daha hakim karşısına çıkacak. Antalya 6. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın 4. duruşmasında ikisi tutuklu, 41 sanığın savunmalarının alınmasına devam edilecek. Almanya'nın Leipzig-Halle havalimanında bulunan ve patlayıcı düzenek taşıdığı belirlenen insansız hava aracı Moskova ve Berlin'i karşı karşıya getirdi. Olaydan Moskova'yı sorumlu tutan Almanya'ya Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov sert tepki gösterdi. İşin aslını araştırmadılar diyen Lavrov, Almanya'nın kararları gerçek bir savaşın başlangıcı, Almanlar yine savaş istiyor ifadesini kullandı. Ağustos ayı başlarında Leipzig-Halle havalimanında Ukrayna'ya ait bir nakliye uçağının yakınında patlayıcı düzenek taşıdığı belirlenen bir insansız hava aracı bulunmuştu. Saldırı girişiminden Rusya'yı sorumlu tutan Berlin yönetimi, Rusya'ya ait bazı konsolosluk ve kültür merkezlerini kapatma kararlarını da içeren bir dizi tedbir açıklamıştı. Cumhuriyet Halk Partisi'nde 103. kuruluş yıl dönümü kutlamalarının hazırlıkları sürüyor. Hazırlıklar çerçevesinde genel merkez binasına üzerinde yerimiz belli, yurdumuz belli, yolumuz belli yazan afiş asıldı. Kuruluş yıl dönümü dolayısıyla 9 Eylül Çarşamba günü genel merkezde etkinlikler de düzenlenecek. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun olağan kurultay takvimini de aynı gün ilan etmesi bekleniyor. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla müstehcenlik içeren sosyal medya hesaplarıyla internet bağlantıları incelemeye alındı. Soruşturma kapsamında 184 sosyal medya hesabının erişime engellendiği bildirildi. İstanbul'daki evinde yaşamını yitiren sevilen oyuncu Serhat Kılıç.

Kılıç Harbiye Muhsin Ertuğrul sahnesinde düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlandı. Yakınları ve sanatçı dostları 80'ler dizisinin unutulmaz Ergun Plak karakteriyle hafızalarda iz bırakan Serhat Kılıç'a gözyaşlarıyla veda etti. Serhat Kılıç'ın cenazesi yarın öğle vakti Ankara'da Ahmet Hamdi Akseki Camii'nde kılınacak namazın ardından Karşıyaka Mezarlığı'nda toprağa verilecek. Haberleri dinlediniz.

Veda kelimesi Arapça kökenli bir sözcük olup naz, işve, zarafet ve özgün tavır anlamına gelir. Sözlükte bir duruşu veya duyguyu dışa vurma biçimini de ifade eden bu kavram, dilimizde aynı zamanda bir görevi yerine getirme, borcu ödeme ya da ödemeyi yapma anlamlarında da kullanılır. Ancak halk edebiyatında eda, daha çok insanın mizaç ve tutumundaki o büyüleyici zarafeti tanımlar. Türkülerimizde eda kelimesi, sevgiliye atfedilen nazlı ve işveli halleri dile getirmek için sıkça tercih edilir. Ozanlarımız edayı sadece fiziki bir albeni olarak değil, sevilenin duruşuyla, aşığın yüreğinde bıraktığı derin ve büyüleyici etki olarak işlerler. Türkülerde geçen eda, bazen aşığın aklını başından alan bir bakış, bazen de bir ömür unutulamayan vakur bir tavırdır. Bugün çalacağımız türküde yüzündeki benleri, can alıcı bakışları ve edasıyla sevgilinin zarafeti neşeli bir şekilde anlatılıyor. Dane dane benleri var yüzünde, can alıcı bakışları gözünde, binbir tat var edasında, nazında.

Programı hazırlayan Seda Arslan Şavural, ses kayıtta Haldun Göktaş ve ben Leyla Köselerli. Türkü sözlüğü sona erdi. Türkü sözlüğü.

0: Öykü Akşamı.
1: Merhaba sevgili radyo dinleyenlerim. Yine bir pazartesi, yeni bir hafta. Artık hayatın ritmi yavaş yavaş hızlanmaya başladı. İçinde bulunduğumuz gün itibariyle bundan sonra okullar da açılacak. Yollarda, mesai sonrasında daha kalabalık

bir trafik akışı bizi bekleyecek. Biz de bu hengamenin içinde motivasyonumuzu, moralimizi yüksek tutup hayatta kalmaya, ayakta durmaya gayret edeceğiz elbette türküler eşliğinde. Hayat birbiri ardına bağlanıp giden bir anlar bütünü aslında. İçinde bulunduğumuz her anın kıymetini bilmek gerekiyor. Program ekibi olarak da biz anları dakikalarla kıymetlendirmeye çalışacağız. Saat 20'yi gösterene dek. İrem Çetinkol hazırladı programı. Harun Balaban teknik yönetmenimiz. Mikrofonda ben Mustafa Yalın. Ankara Radyosu'ndan canlı sunduğumuz Türkü Akşamı'na hoş geldiniz, safa getirdiniz. Bedi Akartürk seslendirecek programın açış türküsünü. Kazım Birliği'ye ait türkülerden biri. Dudu dillerin sussun, bahçanda gülün solsun, yaktın yaktın kül ettin, kız alacağın olsun.

Hasan Özel'le devam edecek. Türkü akşamı Nevşehir Hacı Bektaş'a gidiyoruz. Veli Kangal kaynaklık etmiş türküye. Yağmur yağar yerlere, su birikir göllere. Nasıl kurban olayım ağzındaki dillere.

Emine Koç'la devam ediyoruz. Ordu Aybastı'ya gideceğiz. Tuğrul Şan Ramazan Çetin'den almış türkümüzü. Sevdiğime varamadım, ipek çorap giyemedim, muradıma eremedim.

Asaf Güven kaynaklı kederken Muzaffer Sarı Sözen derlemiş. Dinleyeceğimiz Orta Anadolu türküsünü Erol Köker söylüyor. Kozan Dağı, Çatal Matal arasında aslan yatar.

Sanatçılarımızdan türküler dinledik değerli dinleyiciler. Murat Akkaya'nın seslendireceği bir türküyle de devam edeceğiz. Tokat Reşadiye'ye gidiyoruz. Kaynaklık ettiği türküyü söylüyor solistimiz. Ekin ektim çöllere, biçtirmedim ellere.

Ali Haydar Gül seslendirdi. Dinlediğimiz türkü değerli dinleyiciler, Zeynep Cihan'la devam ediyoruz. Artvin Şavşat'a gideceğiz. Muzaffer Sarı Sözen Cevri Altıntaş'tan almış. Yemideyim, gemide ayağım, Yemeni'de gemici baba, gemiye eylet, nişanlım var geride.

Meliha Güneş ve Ümit Tokcan'dan birer türkü dinledik. Türkü akşamında değerli dinleyenler, Ezgi Azizoğlu'yla Balıkesir Edremit'e gidiyoruz. Şükran Kip kaynaklık etmiş türkümüze. Edremit'in gelini kınalamış elini, sarmaya doyamadım o incecik belini.

Erdal Erzincan, Ali Kurt'tan derlediği Tokat türküsünü söyleyecek türkü akşamında. Gel gönül havayı gezme, felek gafil tutar seni.

Zara'nın ardından Erol Parlak, İzmir, Bergama yöresinden bir türkü söyledim. Tülin Berbergil'de Kütahya Altıntaş, Alaören köyüne gidiyoruz. Durmuş Yazıcıoğlu Ahmet Kurt'tan derlemiş türküyü. Manisa ile Bergama'nın arası yaktı beni kaşlarının karası.

19.20'yi gösteriyor saatimiz. Ankara Radyosu'ndan devam ediyoruz Türkü Akşamı. Coşkun Gök seslendirecek Ordu türküsünü. Tuncer İnan Ümit Tokcan'dan almış. Bir cigara ver bana, bak dumana dumana.

Özgür Eren'le devam ediyoruz. Yöremiz Iğdır, Muzaffer Sarı Sözen, Tevfik Türkel ve Hamit Dönmez'den almış. Aman avcı vurma beni, ben bu dağın maralıyım.

Nusaç Doğan Işık seslendirdi dinlediğimiz türküyü. Öncesinde de Barış Akpınar'a kulak vermiştik. Gürkan Özpeker'de Kerköy'e gidiyoruz. Abdülvahap Sait'ten alınmış türkümüz. Beyaz gül, kırmızı gül, güller arasından gelir.

Ezgi Mert'ten dinledik türküyü, bir Diyarbakır türküsüydü. Halimiz Ahvalimiz grubu yine Diyarbakır'dan alınan bir türküyü seslendirecek. Recep Kaymak Cemil Değer'den derlemiş. Haram sudan atladım, mantin çarşaf topladım.

19.56'yı gösteriyor saatimiz. Güler Duman seslendirdi az önce dinlediğimiz türkü. Bu da demek oluyor ki veda vakti geldi değerli radyo dinleyenleri. Ali Çakar'ın seslendireceği bir türküyle size veda edeceğiz. İrem Çetinkol hazırlamıştı programı. Harun Balaban teknik yönetmenimizdi. Mikrofonda ben Mustafa Yalın vardı. Bugün pazartesiydi. Yeni bir haftanın başındaydık henüz ama hafta boyunca da yoğunluk devam edecek. Okullar açılıyor. Bazı öğrenciler, aileler için okullar başladı. Oryantasyon süreci başladı. Onlara kolaylıklar diliyoruz. Biz program ekibi olarak artık hayatın o yüksek temposuna ulaşacağı bir dönemin içinde olduğumuzu da bir kez daha hatırlatalım. Biz hep burada olacağız. 18-10 civarı ikram edeceğimiz türkülerle. Sizin o gün telaşınıza ortak olmaya çalışacağız. Yorgunluklarınızı hafifletmeye çalışacağız bundan sonra da. Gaziantep'e gidiyoruz. İğne attım tarlaya, pırıl pırıl parlaya. Ali Çakar söylüyor.

Sevgili radyo dinleyicilerim, Ankara Radyosu Muzaffer Sarı Sözen Stüdyosu'ndan yayınlamakta olduğumuz Radyo Sanatçıları Konserinden hepinize merhaba. Şef Mustafa Acar yönetimindeki Ankara Radyosu ses ve saz sanatçılarından oluşan topluluğumuz programına başlıyor. Amasya'nın ovalarından, dağlarından aşıkların sazları duyulur. Ferhat'la Şirin'in aşkını anlatırlar. O aşkın nasıl alev olup bedeni yaktığını çığırırlar. Aşıkların sazının tınısında gönül vardır, iman vardır, nefsin nasıl ehlileştiğini söylerler. Dünya denen otağı bir bahçedir. Gerçekse o bahçenin güllerini,

görüp sırrına erebilmektir. Dedem beni bir bahçeye gönderdi. Vardım o bahçenin gülleri bir hoş. Yel eser de üğrünü üğrünü üğrünü, üğrünür Selvi'nin dalları bir hoş. Rüstem Coşar'dan alınan Amasya yöresinden deyişi Koro'dan dinliyoruz.

Ne yer bitirir. Derdi çeken bilir. Ağlasanız da, sızlasanız da boşuna. Hele ki o dert ölümse, sözler dahi kifayetsizdir. Geçti gitti vatanına, yurduna. Dayanamam hasretine, derdine. Uçurdum durnamı dağlar ardına. Felek bizi nazlı yardan ayırdı. Ali Rıza Gündoğdu'nun Erzincan Tercanlı Aşık Daimi, asıl adıyla İsmail Daimi'den derlediği deyişi Didem Dilara Duman seslendiriyor.

Sevgili dinleyiciler, aşıklık geleneğinin usta isimlerinden Murat Çobanoğlu, Kars'ın Arpaçayı ilçesinin Koçköy beldesindendir. Özellikle aşıklık geleneğinin önemli ürünü olan türkülü hikayeler anlatmasıyla bilinen Çobanoğlu, kendisine ait deyişlerin yanı sıra ustamalı deyişler de çalıp söyledi. Şiirlerinde Devrani, Yanani ve Çobanoğlu mahlaslarını kullandı. Değme benim bu sineme, geçti benden, geçti benden. Eski günler yalan oldu, zalim felek geçti benden. Aşık Murat Çobanoğlu'ndan alınan uzun havayı Selma Geçer söyleyecek. Uzun havaya bağlamayla Cemil Kayacı yol gösteriyor.

Sevgili dinleyiciler, yurdumuzun pek çok yöresinde düğün gelenekleri vardır. Kız isteme, nişan takma, düğün kurma, bayrak dikme, kına yakma, damat tıraşı, gelin damat karşılama gibi. Düğün eğlencelerinde oynanan oyunlar, çalınan ve söylenen türküler kendine özgüdür ve yörelerin özelliklerini yansıtır. Gelin ve damadı karşılayan düğün alayının söylediği türkülerde, oynadıkları oyunlarda bunların en güzel örneklerini görmek mümkündür. Mübarek mübarek, yüz bin mübarek, güveyin toyu olsun mübarek, çağırın anasın, koysun dal fesi, alsın bu sesin, olsun mübarek. Bedri Aysel'in Şakire Kalaycı'dan derlediği Diyarbakır yöresinden kutlama türküsüyle Şeyh Mus Esenkuş mikrofona geliyor. Mübareki.

Sevgili dinleyiciler, gurbet nice acılar yaratır. Köyünden, toprağından, en önemlisi de sevdiklerinden ayırır insanı. Gözünüz yoldadır, tepelerin, dağların ardındadır. Ah bir gitsem, sevdiğime kavuşsam, sılaya varsam dersiniz, dersiniz ya boşuna. Yıkılası gurbet geçit vermez insana. Yol üstünde karakol, nereden gider yâre yol? Şu karşıki tepeden belki gider yâre yol. Orhan Gazi Yılmaz'ın Zeliha Şahin ve Mediha Yılmaz'dan derlediği Sivas Kangal Akgedik Köyü türküsüyle Yeşim Dağlı sizinle.

Sevgili radyo dinleyenlerim, Yurttan Sesler saz sanatçısı Rıfat Balaban, Türk halk müziğine emek vermiş ustalardandır. 1966 yılında Ankara Radyosu'na yetişmiş sanatçı olarak başlayan Rıfat Balaban, aynı zamanda kendi yöresi olan Ankara ininin türkülerini de söyledi. Özellikle yetiştiği Seymen kültürü çalıp söylemesinde etkili oldu. Bu anlamda Ankara Radyosu saz sanatçısı ve oğlu Arif Balaban, babası Rıfat Balaban'ı şöyle anlatıyor. Babam Ankara kültürüne önem veren biriydi. Bu nedenle o kültürün içinden Yağcıoğlu Fehmi Efe'nin yanına çok gidip gelmiş. Tabii onun gibi birinin yanına gidip herkesin harcı da değilmiş. Daha doğrusu herkesle görüşmezmiş. Babamı çok severmiş. Ona bağlama dersleri vermiş. Türkülerinin nasıl olduğunu, nereden geldiğini, her şeyi babam ondan öğrenmiş. Dolayısıyla ondan dinlediği türküleri olduğu gibi aktarmaya çalışmış. Üstad Rıfat Balaban, derleyici ve kaynak kişi olarak da birçok türküyü TRT repertuarına kazandırdı. Alim Gitme Pazara, Bağda Gülü Budadım, Bir Dalda İki Elma, Evlerinin Önü Tahta Daraba, Odana Serdim Hali, Kara Koyun Etli Olur, bunlardan bazılarıdır. Sevgili dinleyiciler, usta saz sanatçısı ve Seymen kültürünün temsilcisi Rıfat Balaban'ı saygı ve rahmetle anıyoruz. Kendisinin Yağcıoğlu Fehmi Efe'den derlediği Ankara türküsünü korodan dinliyoruz. Höyüklünün edirafı köşk olsun, beni vuran efelere efem aşk olsun, aynalı Martin, mezerime taş olsun.

Sevgili dinleyiciler, deyiş, aşıkların hece ölçüsüyle söylediği şiirlerdir. Ayrıca halk arasında ağaççı, deyişçi denilen şairlerin söylediği şiirlere de deyiş denilmektedir. Yine çoğu eski aşıklara ait Alevi Bektaşi nefesleri de günümüzde deyiş adı altında çalınıp söylenmektedir. Arayı arayı bulsam izini, izinin tozuna sürsem yüzümü, hak nasip eylese görsem yüzünü, ey sevdiğim, gönül arzular senin. Muzaffer Şahin'den alınan Sivas Kangal Ortaköy'den deyişi İmran Koç seslendiriyor.

Sevgili dinleyiciler, yaylaların tepeleri kardır. İlkbaharla birlikte karlar erimeye başlar. Eriyen kar suları yaylalarda, derelere, çaylara dolar. Kar sularıyla beslenen yayla çiçekleri tepelerin üstünü sarar. Çobanlar yaylaların çimeninde kuzuları otlatır. Karadeniz yamaçlarında kemençeler çalınır, sevdaluklar söylenir. Bu yıl yaylalar kardır. Çoban çadırı kaldır. Ben ağlamazdım ama beni ağlatan vardır. Bülent Aslan'dan alınan Rize Hemşin yöresinden yol havasına bağlı olarak Enis Gençtürk'ün Emin Yağcı'dan derlediği yine Rize Hemşin'den türküyle Özlem Üngör mikrofona geliyor. Belundaki tabanca gene belunda midur? Bağ gel dersen ama benim elumda midur? Yol havasına Karadeniz kemençesiyle Volkan Karaoğlu açış yapıyor.

Sevgili dinleyiciler, ozanın sazında bülbülün bağı viran olur. Şehirler yıkılır, bağlar çölleşir. Ozan yandığını, yanıp tükendiğini anlatır. Yarine duyduğu aşktır ozanın sazını dillendiren. Bülbül ne ötersin virandır bağın. Yıkılsın şehrinde çöl kalsın bağın. Tükendi fitilim kalmadı yağım. Yar senin derdine ben yana yana. Muzaffer Sarı Sözen'in Aşık Veli Aydın'dan derlediği Tokat yöresinden türküyle İlker Gökkaya sizinle.

Sevgili radyo dinleyicileri, Kerkük folkloru ve türkülerinin ülkemizde tanıtılmasında önemli rol oynayan Abdülvahit Güzecioğlu, Türkmen elinin usta sanatçılarındandır. Kerkük türkülerini ve hoyratlarını başarıyla seslendiren Abdülvahit Güzecioğlu, TRT repertuarına da Türkmen eli bölgesinden birçok türkü ve uzun hava kazandırmıştır. Kalk gidağın şıhbağına gazeli, Mençitalım sen fistanın tezeli, gözüm düştü eyvandaki gözeli. Mehmet Özbey'in Abdülvahit Güzecioğlu'ndan derlediği Kerkük türküsünü Ahmet Tuzlu söylüyor.

Karanfil suyu neyler? Güzel kokuyu neyler? İki baş bir yastıkta o göz uykuyu neyler? Nida Tüfekçi'nin Muharrem Ertaş'tan derlediği Kırşehir türküsünü korodan dinliyoruz.

Sevgili radyo dinleyicilerim, hey Nari, toprak taşın kenarı, Nari de dibinde yedik Nari. Hey Nari, aldattı da gelmiyor, Nari de seni alarım deyim. Ankara Radyosu Muzaffer Sarı Sözen Stüdyosu'ndan sunduğumuz Şef Mustafa Acar yönetimindeki radyo

Sanatçıları konserinin sonuna geldik. Size koromuzun seslendireceği, Kırşehirli Çekiç Ali'den alınan, Kırşehir ve Yozgat yörelerinden derlenen bu türküyle veda etmeden önce konserimize eşlik eden saz sanatçılarımız bağlamalar Ferhat Durmuş, Cemil Kayacı, Hasan Hüseyin Genç, Balaban ve Mey Mikail Geçer, Kaval Fatih Koçar, Kabak Kemane Uğur Önür, Karadeniz Kemençesi Volkan Karaoğlu, Bas Mert Aslan, Ritim Sazlar Suat Kuş ve Cemil Altun ve biz yayında emeği geçen Ton Meister Mutlu Hiç Yılmaz, Stüdyo Teknik Görevlisi Tolga Önbaş, Teknik Yönetmen Oğuzhan Yılmaz, programı hazırlayan Zeynep Geçer ve ben spikeriniz Mustafa Yalın. Hoşça kalın.

Ormanlarla birlikte ciğerlerimiz yanıyor. Nefes alabilmek için ormanlara ihtiyacımız var. Ağaçlar yoksa, bitkiler yoksa, hayvanlar yoksa, insanlar da olmayacak. Ormanlarımızı koruyalım.

İzmir'den bu sıcak Eylül akşamında evinizin ve stüdyomuzun kapılarını gönülden gönüle açıyoruz. Türküler bazen bir gurbet sızısı, bazen yarım kalmış bir hikaye, bazen de insanın kendi iç sesidir. Dilden dile, telden tele, bugüne uzanan o kadim köprüde buluşmak üzere Yılmaz İpek Stüdyosu'nda Türkü Evi'nde sesimiz sesinize, ezgimiz ömrünüze yoldaş olsun sevgili dinleyenler. Mikrofon başında ben Sabahattin Gülümser ve ilk türkümüze ses olan sanatçı arkadaşım Selcan Kökçen Şahin ile birlikte bir saat süresince sizlerle birlikte olacağız. Çok keyifli, çok güzel türkülerle. Ve işte bugün bizlere eşlik edecek ekip arkadaşlarım. Bağlamasıyla Murat Tezcan Ün, nefesli sazlarıyla Halil Çok Yürekli, klasik gitarıyla Ergün Pala, bas gitarda Olgun Kılıç ve ritim sazlarıyla Murat Kas. Programımızı bugün Seda Arslan Şavural hazırladı. Seslerimizi en iyi şekilde size ulaştırmamızı sağlayacak tornavislerimiz ise Burçin Aktikin. Efendim programımıza Aydınlı Fatma'dan alınan Aydın'ımızın çok güzel bir türküsüyle başladık. Selcan Kökçen Şahin seslendirdi. Denizlerin kumuyum, zührem balıkların puluyum. Aç kolların zühreciyim, ben de Allah'ın kuluyum.

0: dedi. Evet Selcan'cığım hoş geldin.
1: Hoş bulduk.
0: Ben senin kendi yören Muğla olmak üzere çok yörende çok başarılı buluyorum
1: çok
0: seni.
1: Çok teşekkür ederim.
0: Çok hakim.

0: bazen geçenlere ortak oluyorlar. Türküler nokta atışı, yeni zamanın tabiriyle nasıl oluyor? Hocalarımız çok, bizim ışığımız çok parlaktı. Sizleri dinledik. Yani şimdi hep onu diyorum, sanatçının emeklisi olmuyor. Mesaiden emekli büyüklerimiz. Şimdi hepsini tek tek saymayayım çünkü çok, çok şükür ki bana dokunan, sığdıramayız. Bana dokunan çok el oldu. Hani sen de onlardan birisin benim için.
1: Çok teşekkür ederim.
0: Sizin okuduğunuz türküler, tabii ki biz türkülere meraklıyız. İşte konservatuar mezunuyuz, konservatuarda okuyoruz ama her şeyi bilmemiz, öğrenmemiz mümkün değil. Dediğim gibi ışık çok kuvvetli olunca, aa bu türkü neymiş?
1: Evet.
0: Mesela bugün senin okuyacağın, sözünü bölüyorum, olsun, bir türkü var. Sanırım inşallah zamanımız yeter. Bal, arı.
1: Evet.
0: Yani tüm türküyü yani bugün duydum.
1: Şöyle
0: hani
1: diyeyim. Bunu çiçek, ayıp, bal, arı. Şuna saklayalım da.
0: Tamam. Sürpriz şöyle, olsun. Çok güzel bir türkü.
1: Emeği olan, bizler de emeği olan tüm büyüklerimize, hocalarımıza, rahmetli olanlara, rahmet
0: evet,
1: dileyelim.
0: Rahmet
1: hayatta
0: olsun.
1: Olanlara sağlık,
0: sağlık dileyelim.
1: Onların çok emekleri var. İnanın bundan sonraki gençler de inşallah aynı şanslara sahip olabilirler
0: i̇nşallah,
1: diye düşünüyorum.
0: İnşallah.
1: Tabii burada işte benim söylemek istediğim oydu. Onların emeği var ama onlar bize şunu da öğretti. Ya ağzınıza yakışan, sesinize
0: evet,
1: giden,
0: kesinlikle ona çok katılıyorum.
1: Yakıştırdığınız türküleri okuyun çocuklar.
0: Evet evet evet. İlla işte türkü çok güzelmiş, ay ben bu türküyü muhakkak okumalıyım,
1: olmuyor,
0: gibi bir şey değil. Evet, evet, bizim bedenimizle, sesimizle, aldığımız kültürle bütünleşen. Ha şöyle bir şey, ben Muğlalıyım evet, ama başka yörelerin türkülerini okuduğum zaman ay ne kadar ağzına yakıştı deniyor. Galiba bu o türküde kendimden bir şey bulup büyüdüğüm kültürle bir şeylerini bir araya getiriyorum ki o benim sesimde karşı tarafa i̇şte, hoş bir şekilde gidiyor.
1: Şeyden, konudan konuya atlayacağım ama dinleyenlerimiz vallahi bahçesinde konuşmak geldi içimden. Ama yurttan sesler denince de
0: tabii,
1: işte o yöre ve tavır birliği tamamen birleşiyor.
0: Tabii ki.
1: Murat Tezcan Ün'ün çaldığı kendine ait o tavrı veya diğer bir arkadaşımın tavrı aynı noktada birleşebiliyorlar.
0: Birleşiyor,
1: hadi bakalım
0: tabii.
1: Konya dedik mi? Herkes o Konya mızraklarını çıkarıyor cebinden.
0: Evet, evet.
1: O tavrı gösteriyorlar.
0: Çok, çok güzel
1: diyelim,
0: bir
1: devam
0: kültür.
1: Edelim. Değerli dostlar, Türkiye'ye devam ediyor. Ankara'da taburda gözlenen yarın yoluna, kara trenlerin düdüğüne bırakıyoruz şimdi sesimizi. Ege'nin o samimi hüznünü ve vuslat özlemini taşıyan Uşak'a ait bu eşsiz eseri Mehmet Gündüz'ün kaynağından Selcan Kökçen Şahin'in sesinden hep birlikte dinliyoruz. Çok güzel hareketli bir türkü.
0: Evet.
1: Gül kurusu kalburda, neler vardır sabırda.
0: Arşın kolu
1: Rim Ankara'da taburda. Asker bekleme türküsü.
0: Evet.
1: Hadi bakalım.

Teşekkürler, ben gönlüne teşekkür sağlık. Ederim. Sevgili arkadaşlarımın da ellerine sağlık. Türkiye evinde İzmir'imize gelelim şimdi de. Malum 2 gün sonra 9 Eylül. Kurtuluş günümüz, İzmir'imizin kurtuluşu. Şimdiden kutlu, mutlu olsun. İzmir'imiz çok yaşasın. Ve ne gelsin biliyor musunuz dostlar? Biraz hüzün gelsin aslında. Ah bir ateş ver, cigaramı yakayım. Sen sallan gel, ben boyuna bakayım.

Burdur yöremizden kıpır kıpır neşeli bir türküyle devam et istiyorum programımıza çok değerli dostlar. Sevgili rahmetli aldığımız yine İzmir Radyomuzun değerli hocalarından Hamit Çin'in derleyip notaya aldığı çok sevilen bir türkü. İğnem düştü yerlere, karıştı gazellere.

0: Evet, bu güzel Burdur türküsünden sonra, evet, Hamit Çine hocamızı da rahmetle andıktan sonra sırada Selcan Gökçen Şahin'in okuyacağı çok güzel bir değişik bir türkü var. Sözleri de çok enteresan. Hadi sen bir anlat onu bakalım bize, o türküyü. Evet.
1: Şimdi Ordu Aybastı'ya doğru gideceğiz. Ramazan Çetin'den alınmış bir türkü. Tuğrul Şan derlemiş ve notaya almış. Sevdiğime varamadım, ipek çorap giyemedim, muradıma eremedim. Daha çok bilinen adıyla Abum Abum Kız Abum, sebebim sensin Abum, tamam. Muradım olsun Abum.
0: Kaç kıta türkü? Üçünde okuyalım, üç kıta
1: görüyorum. Üç, evet.
0: Hepsini okuyalım, hadi.

0: Çok güzel gerçekten.
1: Çok keyifli bir türkü.
0: Yüreğine sağlık, gününe sağlık. Şimdi sen türküyü anons etmesen, mesela Ordu demesen.
1: Sanki Turul, Tokat türküsü.
0: Turulşan abimizin ismini söylemesen zaten üçüncü kıtada Niksar
1: var. Niksar diyor, evet.
0: Çünkü demek ki bu iki ilimizin kültürel yapısında çok benzer özellikler var. Birisi tam, evet, Karadeniz Ordu ama.
1: Evet.
0: Türkülerin böyle... Bu tür türküler mesela Müdür Bey'in Yeşil Kürkü gibi böyle
1: gibi.
0: Rast türkü bunlar. Sol, evet, kararlı genelde, evet, doğu kararlı türküler. Birbirine çok yakın türküler.
1: Yakın türküler, evet.
0: Bu işte illerin birbirinden etkilendiklerini net bir şekilde kültürel anlamda gösteriyor.
1: Hani hep şey örneği vardı okulda da. Askerlik yapmaya gitmiş. Hı. Mesela sen Tokatlı biri orduya askerlik yapmaya gitmiş. Belki bir sebepten kaldı ya da çalışmak için gitti. Türküyü yaktı. Türkü Ordu türküsü olarak geçti.
0: Çok
1: ama
0: doğru.
1: Yakan Tokatlı. Hani mesela, o kültür, hı, o ezgiler, o gırtlak yapısı.
0: Aynı şey, ben bir tane daha hatta iki örnek vereyim. Çanakkale içinde Aynalı Çarşı.
1: Evet.
0: Sorsan şimdi herkes Çanakkale
1: türküsü.
0: Değil, Kastamonu türküsü.
1: Evet.
0: Muhtemelen orada yaptı askerliğini.
1: Evet.
0: Geldi evine, oradan dinledi oraya göre halkından veya bir asker, diğer asker arkadaşından.
1: Evet.
0: Öyle hafızalarda yazıyor. Mesela çok ilginç, bu gerçi çok uzak ama yine bir askerlikle alakalı bir bağlantısı var. İki keklik bir kayada ötüyor. Balıkesir türküsü. İnan buna Elazığlılar sahip çıkıyor. Evet, ben
1: bunu ilk defa duyuyorum.
0: Evet, orada dinledim. Yani çok hafif böyle tavırsal değişikliklerle, Ezgi gene öyle 1,5 oktavlık bir Hüseyin'i türkü.
1: Evet.
0: Ama kendine göre farklı yorumlamışlar.
1: Elbette ki, çünkü ona
0: mesela bu da şey, acaba önce hangi il sahiplendi,
1: evet,
0: değil mi?
1: Evet, evet.
0: Çok örnek var böyle.
1: Evet, evet.
0: Şimdi
1: Adana'ya doğru gidelim. İbrişim örmüyorlar, sevmişim vermiyorlar. Tanrı'nın zalimleri münasip görmüyorlar.
0: Haydi bakalım.

Ülkemizi ve dünyanın pek çok ülkesini tehdit eden orman yangınları, küresel iklim değişikliğinin acı göstergelerinden yalnızca biri. Doğadaki canlı varlığını korumak için bitki örtüsüne, yaban hayatına zarar gelmesini önlemek zorundayız. Çünkü insan hayatı birbirine sıkı sıkıya bağlı bir zincirin halkaları gibi doğadaki diğer canlıların hayatına bağlı. Ağaçlar yoksa ormanlar yok. Ormanlar yoksa yağmur yok. Yağmur yoksa su yok. Su yoksa hayat yok.

0: TRT Türkü.
1: Şimdi sırada benim okuyacağım iki türkü var değerli dinleyenler. Şimdi bizim türkü evimiz haftada bir gün, pazartesi günleri akşam canlıyım biliyorsunuz. 21 ile 22 arası. Ve diğer günlerde türkülerle gün ortası her gün canlı yayınımız var. Dolayısıyla çok türkü okumak zorundayız. Beni dinleyenlerimi takip ettiği kadar ben işte Ege türküleri okumaya çalışırım. Özen gösteririm işte. Orta Anadolu, biraz Rumeli falan. Ama işte ne bileyim Doğu Güneydoğu türkülerine pek girmemeye çalışırım. Çünkü onu bizim aramızda daha güzel, daha keyifli okuyan o yörenin insanları var, değerli arkadaşlarımız var, ama çok da türkü lazım, yapacak bir şey yok. Dinleyenlerimizden özür dileyerek kaynak kişi Hasan Durak, derleyen ve notayı alan da sevgili Mehmet Seski abim. Bir Malatya türküsü bana söylerdi, ya oku sen bunu Seboş, ya oku bunu derdi. Beni dertten derde saldın, şu gönlümü nasıl çaldın, Mecnun'um Leyla'mı buldum, güzel bu nasıl sevdaymış.

0: Evet, Türkiye evimiz devam ediyor değerli dostlar. Selcan Kökçen Şahin.
1: Ağzına sağlık Sıraat.
0: Teşekkür ediyorum.
1: Abi.
0: Hemen geldim mikrofonun başına. Böyle seninle birlikte olduğumuz her programda, özellikle Türkiye evinde, bir araya bir Konya sıkıştırıveriyorsun. Böyle çok da güzel yapıyorsun.
1: Ya.
0: Ve aklıma da ister istemez Serpil Kaya geliyor ve Nihat Kaya,
1: yani,
0: rahmetli hocamız.
1: İşte bu türküleri söyleme cesaretimin olmasının sebebi Serpil Kaya'nın o kulaklarımdan hiç gitmeyen sesi. Çünkü Konya türkülerine olan inanılmaz hakim.

0: Samimiyeti, ses genişliği, insanı hayran bırakan o gülümsemesiyle yaptığı ezgiler tabii ki kulağımda. Yani şu kadarcık bir şeyi yapabiliyorsam, o Konya türküleri, çünkü bütün türküler öyle. Şimdi Konya türküleri de şöyle böyle demek istemiyorum. Çünkü bütün türkülerimiz özellikle, ama Konya türkülerinde yani inanılmaz bir özellik var.
1: Zorluk derecesi fazla.
0: Fazla, evet.
1: Hançere isteyen.
0: Hem hançereyi hem o ses aralığı bazı türkülerde.
1: Çalımı da öyle. Şimdi biraz sonra göreceğiz. Sevgili Murat Tezcan'ın ve nefesiyle Halil Çok Yürekli.
0: Evet, evet.
1: Bizim sazlarıyla arkadaşlarım eşlik edecekler. Gerçekten biz bir de hani zor olduğunu söyleyelim. Bundan ben aslında çok keyif de alıyorum Konya türklerini söyleyebilmeye çalışmaktan,
0: ya,
1: dinlemekten.
0: Evet, evet, evet.
1: Serpil ablayı çok, bir kadın sesi olarak çok severek hala dinlerim, arşivlerde
0: evet,
1: vardır.
0: Dinliyorsa selam.
1: Yakın zamanda seni kaybettiğimiz bir de Rıza Konyalı ağabeyimiz vardı.
0: Evet.
1: Onu da tanıdın değil mi?
0: Tanıdım. Ama çok hani bir arada çalışamadım. Böyle birkaç programda o sempatik tavırları, neşeli yaklaşımı, türkülerdeki ustalığını söylemeye gerek yok zaten.
1: Sen
0: şahit
1: tabii
0: oldun.
1: Bir ara yayıncılık da yaptın.
0: Tabii.
1: Çok ustakları kullanmışsındır
0: tabii,
1: değil
0: tabii,
1: mi?
0: Tabii tabii. Hem programlarda, band programlarda bir iki programımda da konuk olmuş olabilir.
1: Olur.
0: Şimdi geçmiş zaman çok kesin net söylemeyeyim. Şimdi
1: ben yakından tanıma şansı buldum sevgili Nusret Özen abimin sayesinde.
0: Evet.
1: Onun çok yakınıdır. Yakınıydı, dostuydu. Nusret abiye de selam olsun burada. Şimdi giyimine kuşamına çok özen gösteren bir büyüğümüzdü, bir ustattı. Mesela ben onda gördüm onu, başka kim yapar bilmiyorum ya. Şimdi takım elbise ve ayakkabı aynı renk. Ayakkabıları da özel diktir. Diğer takımın altına aynı renkten. İsmail Bergam, o da mı öyleydi?
0: Evet, evet, evet, evet.
2: Takım elbise, papyon.
1: Evet, evet. İşte sanatçılığın işte biraz da, biraz değil aslında, çok özelliklerinden,
0: çok
1: önemli
0: bir
1: özelliklerinden.
0: Ünite yani, altı çok konusu çok fazla bir ünite bence sanatçılık deyip ses peki özen ayrı, tavır, o onlar bambaşka, örnek olmak, tertemiz olmak, giyim kuşam, sanatçıyım dendiği zaman çok dolu bir kelime. Şimdilerde.
1: Ya işte geçen sene konservatuara, Türk Müziği, Ege Üniversitesi Türk Müziği Devlet Konservatuarı'na konuk olarak gittim bir söyleşiye. Ya orada genç arkadaşlardan ben bunları sormalarını istedim ya mesela. Bir Konya tavrını anlat bize abi.
0: Evet.
1: Anlat bize usta. Ne yapmak gerekir? Ne dinlememiz gerekir? Nasıl çalışmamız? Sormadılar. Benim tek korkum bu aslında, biliyor musun?
0: Aslında Sabahattin ya, abi şöyle de bir şey var. Onlara da haksız yani, zaman zaman elbette ki kızıyorum. Şimdi biz oturduk konuşuyoruz, radyoları başındaki dinleyenlerimizle dertleşiyoruz. Acaba diyorum kızmamak mı lazım? Çünkü her şeyi o kadar hızlı tükettiğimiz bir dönemdeyiz ki. Türküler platforma giremeyecek kadar ağırlar bence. Çünkü yaşanmış şeyleri anlatıyorlar. Kelimeleri de çok özenle seçmeye çalışıyorum. gerçekten çok hızlı tükeniyor. Duydukları şeyi ve bir ekrana kilitliyiz, bağlıyız hepimiz. Şimdi 3,5 yaşında bir oğlum var. Hala telefon, hani evet televizyon izletiyoruz, bir şeyler öğrendiğini de düşünüyoruz, ama telefonun bize ait bir şey olduğunu ve onu öyle bir merakı yok şu an. Bu ne zamana kadar devam eder, bu bir yere kadar gidecek, bir yerden sonra kontrolden çıkacak, ama hepimiz bir ekrana kilitliyiz böyle. Gençler tabii ki daha bizden, daha küçükler diyelim, kendimize de haksızlık etmeyelim, daha hızlı görüyorlar, daha hızlı geçiyor o ekranın hızı. Ne bileyim, ondandır herhalde.
1: Ya
0: hani
1: şimdi,
0: bu iyi tarafından mı bakmak oluyor, bu ne oluyor?
1: Bunu söylemek zorundayım.
0: Söyle Sabahattin.
1: Erik Dalı, şimdi milli takım kızlarımız Avrupa şampiyonu oldu. İkinci
0: evet,
1: kez üst üste tebrik ediyoruz gönülden onları da. Öyle bir verdiler ki, Erik Dalı o değil biliyor musun aslında?
0: Değil.
1: Bizim Burdur'umuzun o kadar böyle farklı, böyle naif, güzel bir türküsüdür ama o hali kötü mü? Değil. Güzel.
0: Evet.
1: Ama maalesef insanlar öyle tanıdı, öyle

0: Ne biliyorlar erik dalını. Evet. Neyse bizim görevimiz doğruları söylemek. Ama benim artık bir şeyim var, beklentim var. İnşallah o günü görürüm. Liselerde bak özellikle teneffüslerde bir gün şunu dinleyeyim ya. Elmaların yongası çalsın. Ya. Serpil T'de okusun sen oku.
1: Ya.
0: Hadi bakalım.
1: Haydi bakalım.

0: Gönlüne sağlık.
1: Çok teşekkür ederim. Çok... Türküyü okurken şeyi tabii ki söylemeden geçemem. Derleyen ve notaya alan Yücel Paşmakçı hocamız. Harman Yeri programı yaptık bir dönem. O programda da Yücel Paşmakçı'nın türküleri. Yücel Paşmakçı hocamız derledi, hayattaydı. Derlediği notaya aldı. Karşımda Yücel Paşmakçı oturuyor. Ya. Tabii ki üst düzey yöneticilerimiz, büyük ustalarımız oturuyorlar hepsi. Bu türküyü seslendirdim. Tabii ki titre yaprak gibi titreyerek seslendirdim. Yaprak gibi titrerken de insanın öğrendiği çok şey oluyor. Evet. TRT'de ben bunu çok güzel tecrübe ettim yıllar içinde. Hani biraz önce dedin ya, keyifli okuyorsun. Hı hı. İşte öğrendiğim hocamın muhteşem bir sese, muhteşem bir gönül genişliğine sahip olması... derleyen notaya alan ustanın, büyük sanatçının karşısında türküyü okuyor olmak, okumaya çalışmak. Tabii ki bunların hepsi bedenimde, sesimde, ruhumda bir şekilde kazınıyor. Benimle de birleşip, benim ruhumla da diyeyim artık, birleşince de herhalde karşı tarafa keyifli bir şekilde geçiyor. Unutulmuyor çünkü kazınan, evet, yer eden o çok, nameler unutulmuyor.
0: Çok da benim çok severek seyrettiğim izlediğim bir programdı. Çok akıllarda kalan, hala mesela her yayınlandığında çok keyif alıyorum, çok beğeniyorum. Harman Yeri.
1: Harman Yeri. Çok
0: öyle
1: güzel
0: yapısı
1: programdı.
0: Öyle yapılsa tekrar programı. İnşallah. Emeği geçen herkese teşekkürler.
1: Evet,
0: buradan.
1: Selamlar olsun.
0: Değerli dostlar, programımızın sonuna geldik. Buradan sevgili Seda Arslan Şavrol'a sesleniyorum. Evet. İki türkü alacağım var. Yani ne zaman sıram gelirse ben seve seve bu hakkımı kullanmış oldum. Çünkü ederim. Güzel sohbet vardı.
1: O türküyü aslında da onu da dinleyebiliriz.
0: Yok senden Türk, onu iki tane türküyü ben bıraktım öbür programa.
1: Sabahattin abi.
0: Seni okuyacağım bir türküyle veda edelim istiyorum.
1: Tamam.
0: Şöyle bir kapatalım programımızı, ondan sonra sen türkünü anons edersin. Evet, Türkü Evi'nde bugün Selcan Kökçen Şahin arkadaşım. Birlikteydik.
1: Keyifli.
0: Ne güzel okuduk,
1: keyifli,
0: konuştuk, sohbet
1: evet,
0: ettik.
1: Kesinlikle çok keyifli program.
0: Teşekkür ederiz. Gönlüne sağlık. Bağlamasıyla Murat Tezcan Ün vardı bugün bizlerde. Teşekkürler Murat'cığım. Hale Çok Yürekli'ye teşekkür ediyorum. Bas gitarıyla Ergün Pala'ya teşekkür ediyorum. Bas gitarda Olgun Kılıç'a çok teşekkür ediyorum. Ve ritim sazları Murat Kas. Sağ ol kardeşim. Emeklerinize sağlık. Evet, program yapıcımız Seda Arslan Şavral. Tom Aysemir, bugün Burçin Aktükündü. Kendilerine gönülden teşekkürler. Emeğinize sağlık arkadaşlar. Programımızın tekrarını bu gece 01'de TRT Türkü frekanslarından dinleyebilirsiniz. Önümüzdeki pazartesi İzmir'de Türk Evi'nde buluşmak dileğiyle. Hoşçakalın.

Merhaba değerli dinleyenler. Gönlünüz hoş, gününüz mutlu, geleceğiniz umutlu olsun diyerek başlatıyoruz programımızı. Ses kayıtta Semahat Şallı, yapımda Sabri Sabuncu, programı hazırlayan ve sunan ben Halil Atılgan, Dilde Telde Anadolu programı ekibi adına tüm dinleyenleri sevgi ve muhabbetle selamlıyoruz. Evet değerli dinleyenler, bugünkü programımızı Aşık İmami'nin okuduğu Sarı Kamış Altın Bulak, Soğanlıyı Biz Ne Bilek, Bizim Uşak Gökçek

müthiş bir ezber yeteneğinin olduğunu. 1954 yılında Adana'nın Kozan ilçesinin Bağtepe köyünde doğduğunu. Adının Ahmet, soyadının Demir. Babasının adı Duran. Annesi yörede ağıtçı Koca Anşa olarak tanınan Ayşe Hanım'dır demiştik. İlkokulu Bağtepe köyünde, ortaokul ve İmam Hatip Lisesi'ni dışarıdan bitirdiğini, 11 yıl Diyanet İşleri Başkanlığı bünyesinde imamlık ve Kur'an kursu öğretmenliği yaptığını, esas mesleği imam olduğu için imami mahlasıyla tapşırmaya başladığını, sonra mahkeme kararıyla soyadını imami olarak değiştirdiğini söylemiş, ağıtlarından ve türkülerinden örnekler sunmuştuk. Diyeceklerimiz bitmemişti. Devamı gelecek hafta demiştik. Evet, sözümüzde durduk ve şimdi karşınızdayız.

Aşık İmami'den ünlü bir barak ağzı Türkmeni'yi dinlettik. Ceren çıkmış da eşikliğin başına, güneş vurmuş kemerinin kaşına. Değerli dinleyenler, Aşık İmami

14 yaşında hafızlık eğitimine başlar. Süleyman Hilmi Tunaha'dan rahle-i tedris eğitimi alır. Arapça öğrenir. Hıfzını kısa sürede tamamlar. İmam olmaya hak kazanır. 1977'de Adana'da Diyanet İşleri Başkanlığı'na bağlı imam olarak göreve başlar. Bu görevinden 2001 yılında emekliye ayrılır. Aşık İmami hem anne tarafından hem de baba tarafından aşık bir sülaleden gelir. Küçük yaşlardan itibaren ninesi Karazal'a, annesi Ağıtçı Koca Anş'a, annesinin amcasının oğlu Aşık Elvan Çeşit ve ağabeyi Avşar Musa sayesinde aşıklık geleneğini öğrenerek büyümüştür. Aşık okul yıllarında milli bayramlarda günün anlam ve önemine uygun irticalen türküler ve şiirler söylemiş, böylece daha çocuk yaşta geleneğin içinde yerini almıştır. O, irticalen söz söylemede ve atışmada çok usta bir yeteneğe sahipti. Şimdi onun yetişmesinde çok emeği olan ağabeyi Avşar Musa ile karşılıklı atışmasına kulak verelim. Ama önce müzik diyor ve Aşık İmami'nin çok etkilendiği ve hocası durumunda olan ağabeyi Avşar Musa'yı dinleteceğiz sizlere. Sözleri Karacaoğlan'a ait çok otantik bir Çukurova bozlağı okuyacak. Avşar Musa'nın okuyacağı bozlak Çukurova'da Karacaoğlan şığırmak olarak bilinir. Bozlağı okuyacak kişi "Ah hey!" çekerek bozlak okumaya başlar. İşte Avşar Musa bunu en iyi şekilde uyguluyor. Ak kızlar da göç eyledi yurdundan. Birlikte dinliyoruz.

uzun boylu hayattan güzel aman oy güzel. Üçün orta boylu da gözlerin süzen ayağlar. Ay, dedim akça ceren çölde ne gezer yavrum o gezer. Algın alı kekliğin.

Bozlağımızı Avşar Musa'dan dinledik. Şimdi iki kardeşin atışmasına kulak verelim. Önce Aşık Avşar Musa. Alemi yoktan var eden, münezzeh mekan içinde. İlim kendin bilmektir, meyvesi erkan içinde. Aşık İmami cevap veriyor. Evvel ahir, ezel ebed. Zaman var zaman içinde. Bir düşünmek bin ibadet, manası iman içinde. Avşar Musa. Boş kelleme güzaf değil. Kaldırıp koyma laf değil. Bu söz kuru bir laf değil. Dilek var aman içinde. Aşık İmami cevap veriyor. İlimin başı derler sabır. Rüya değil, gerçek tabir. İncil, Tevrat ile Zebur hepsi var Kur'an içinde. Avşar Musa. Başa bağlıdır ayaklar. Derya, denizler, ırmaklar. Bir nokta bin alem saklar, Musam der umman içinde. Aşık İmami. Varlık yokluk fena fillah. İmami der Bismillah. Son hedefim cemalullah, kalmadım güman içinde.

İmami 1989 yılında katıldığı Konya Aşıklar Bayramı'nda usta aşık ilan edilir. İmami, ervah-ı ezelden gelen, pirin desteğiyle gelişen ve gördüğü bir güzele aşık olmasıyla iyice açığa çıkan yeteneğini Karacaoğlan, Dadaloğlu, Pir Sultan Abdal, Sivaslı Ruhsati Baba gibi aşıkları kendine örnek alarak iyice geliştirir. O, aşıklık geleneği içinde yer alan ustamalı türküler de söyleyerek hem tecrübe kazanır hem de ustalarının ve eserlerinin yaşatılmasında pay sahibi olur. İmami türkü söyleme, ağıt yakma ve saz çalma konusundaki başarısının yanı sıra türkü, taşlama, destan ve muamma gibi türlerde de şiirler söyler. Aşık İmami, mahalli sanatçı olma özelliğiyle Çukurova türkülerine ve ağıtlarına hakimdi. Bozlakları iyi bilir, barak ağzı Türkmenileri çok iyi söylerdi. Onun en önemli özelliklerinden biri işini ısmarlama yapmazdı. Okuduğu türküye duygu katar, hakkını verir, duygusuz türkü okumazdı. Kısaca o, duygu yüklü bir halk ozanı, yüreği sevgi dolu bir mahalli sanatçı, ozanlık geleneğinin tüm kurallarını bilen ve uygulayan bir aşık imamiydi. Önce de söylediğimiz gibi onun hiç ayrısı gayrısı yoktu diyor, bir programın daha sonuna geldik diyorum. Gelecek hafta aynı gün ve saatte Dilde Telde Anadolu programında yeniden birlikte olmak dileğiyle. Ses kayıtta Semahat Şallı, yapımda Sabri Sabuncu, programı hazırlayan ve sunan ben Halil Atılgan. Hoş kalın, hoşça kalın ama muhakkak sevgiyle kalın diyerek huzurlarınızdan ayrılıyoruz.

Merhabalar kıymetli gönül dostlarımız, ozan sever, değerli gönül insanları. Ben Ozan Ahmet Boyrazoğlu, burası TRT Türkü İstanbul Radyosu. Yapımcımız Elif Engin, teknik yönetmen Mahmut Dağıstan'la birlikte programımızı sürdüreceğiz. Yine Saz Bizim, Söz Bizim adlı programımızda bakalım nasıl başlıyoruz. Şöyle Çukurova'ya doğru bir gideyim. Rahmetli Vahap Kocaman'dan bir şiir okuyarak programımı açmak istiyorum. Oğlum, özü başka, sözü başka olmayın. Hakkın, hakikatin kıymetini bil. Vatan savunmada pasif kalmayın. Barışın, cihatın kıymetini bil. Düşmanına karşı ol ateş gibi. Mazlumlara karşı olma taş gibi. Komşularla hoş geçin, ol kardeş gibi. Sabrın.

sebatın kıymetini bil. Gafil olma, ilim öğren, oku yaz. Cahil insanların istikbali az. Hanedan ol, misafire sofra yaz. Dosta itaatın kıymetini bil. Dosta itaatın kıymetini bil. Helal lokma yiyip doğru söz söyle. Özünde insanlık temeli böyle. Elinden gelirse sen iyilik eyle. Hayrın hasanatın kıymetini bil. Hayrın hasanatın kıymetini bil. Sanma dünya baştan başa eğlence. Kimine zevk, kimisine işkence. İhtiyarlık ölüm gelmezden önce. Gençliğin, hayatın kıymetini bil. Gençliğin, hayatın kıymetini bil. Dedik ve Vahap Kocaman'ı rahmetle anıyoruz. Bakalım Poyrazoğlu size bir eser okuyor. Bizim yaylalara diye. Bakalım nasıl diyoruz bizim yaylalara.

Muhterem dinleyicilerimiz, siz ozan severler, çok güzel eserleri dinlemeye layıksınız ki biz de TRT Türkü'den

bunları size kaydedip ulaştırmaya çalışıyoruz. Çok önemli bir eser, karşılaşma örneği vereceğim. 1976 yılında meşhur Ustad Aşık Davut Suları ile Erciş'te bir kahve ortamında, Aşıklar Meclisi'nde güzel bir değişmemiz var. Ustaya şöyle bir ayağı açmıştım. Gaflet uykusundan uyandırdı yar. Ateşi canıma kar etti gitti. Aldı Poyrazoğlu, bakarım ne diyor.

karşılaşma örneği. Bunu hiçbir kaynakta bulamayacaksınız. Ancak TRT Türk'ünün bu kaynağında ancak bulabileceksiniz. Araştırmacılar için duyurulur. Bakalım bir tane yine Estiya Poyrazeli ne söylüyor? Efendim, el bağlamasın. Evet.

Evet, bu türküden önce Ustad Davut Sular ile bir karşılaşmamız vardı. Kıymetli dostlar, ben 20 yaşından beri aynı bu şekilde, aynı fırtınayla tökezlemeden, hatta daha hızlıydım. Hiçbir gevşeme göstermeden büyük ustaların önünde karşılaşmalar yaptım. Ve elimize geçen kayıtlardan ancak o günkü kaset dediğimiz, vatandaşların çektiği kasetlerden alabildiklerimiz, diğerleri yazık oldu, bilmiyoruz. Poyrazoğlu'yla Ustad Aşık Yaşar Reyhani

nasıl söyleşi yapıyor. Ben Reyhan Usta ile Aşık Nihani'nin karşılaşma örneğini birkaç program önce sunmuştum. O Nihani'yi açar da Poyrazoğlu Reyhan'ı aşmaz mı? Bakalım ne demiştik? Dinle, dinle sözlerimi baba Reyhan'ı. Arkan sıra atanlara ne dersin?

Dinle sözler bir baba Reyhani. Arkan sıra atanlara ne dersin? Altının değerin sarraflar bilir. Pul yerine satanlara ne dersin? Reyhani baba çok efkarlandı, hüzünlendi. Çünkü ona, onun peşinden atanlara, yüzünde gülenlere değil, arkandan atanlara, gülenlere de şöyle bir kafiye, bir giriş yapmıştım. Bakalım ne söyleyecekti baba Reyhani.

güzel bir cevaptı. Mert olan sözünü söyler yüzüme, arkam sıra atanlara ne diyeyim? Altını tanıyan sarraftır bize, pul yerine satanlara ne diyeyim? Çok güzel bir cevap. Böyle deyince daha da coşa gelmiştim. Bakalım aldı Poyraz oğlum.

Böylece değişmeli ve tapşırmalı olarak Reyhan Usta'yla bu güzel karşılaşma örneğini de sizlere dinletmiş olduk. Umarım faydalı olmuştur. Çünkü bunlar hiçbir yerde yok. Yine bir programın sonuna geldik sizlerle birlikte. Haftaya tekrar görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. Dostça kalın. Aşıklarla, ozanlarla, türkülerle kalın.

İyi geceler sevgili dinleyiciler. Bir oya misali kültürümüzün işlendiği türkülerden bir demet sunacağımız Gece Ezgileri başlıyor. Programı hazırlayan Ufuk Bakır ve ben Mehmet Fatih Kılınç. Hoş geldiniz. Programımıza Hüseyin Dülgenan'a ait olan Ankara türküsüyle başlıyoruz. Güven Yapar mikrofonda. Erisin dağların karı erisin. Akan sular düz ovayı bürüsün.

Hamit Çine'nin Mustafa Kara'dan derlediği Burdur türküsüyle Emine Akmeşe huzurlarınızda. Ağamın bindiği Arap atıdır, yiğidin yediği Şahin etidir.

Sevgili dinleyenler, gece ezgilerinde sırada bir Giresun türküsü var. Ömer Akpınar'a ait türkümüzü Nursaç Doğanışık seslendiriyor. Asarın balını, gel salını salını.

Muzaffer Sarı Sözel'in Aşık Haydar Bektaş'tan derlediği Sivas türküsünü Aysun Gültekin söylüyor. Kemen tattın, koydun beni tuzağa. Kurtulamam kader senin elinden.

Muzaffer Sarı Sözer'in Aşık Veli Erdem'den derlediği Çorum türküsüyle Merve Kayacan sizlerle. Bağdat ellerinden gelen turnalar, turnalar ne haber, yardan ne haber?

Nida Tüfekçi'nin Metin Pala'dan derlediği Gümüşhane türküsünü Gülsoy Babaoğlu söylüyor. Aşağıdan gelir aldıramadım, kolları boynuma sardıramadım.

Muzaffer Sarı Sözen'in Lütfiye Tanaydın'dan derlediği Trabzon türküsüyle Ali Demirhan sizlerle. Ben bir yarın bakışına mailem, ayda bir kerece görsem kailem.

Muzaffer Sarı Sözleri'nin Hisarlı Ahmet'ten derlediği Kütahya türküsünü Selcan Kökşen Şahin yorumluyor. Yağmur yağar, her dereler sel alır, gurbete gidenin yarin el alır.

Tayyip Özkan'ın Mevlüt Dede'den derlediği Afyon türküsüyle Ali Çakar sizlerle. Allı gelin taş başını yol eder, ördek gelir su başını göl eder.

Ali Canlı'nın Mehmet Sarıgül'den derlediği Konya türküsünü Emine Koç söylüyor. En tarisi aktandır, ne gelirse haktandır.

Ülkemizi ve dünyanın pek çok ülkesini tehdit eden orman yangınları, küresel iklim değişikliğinin acı göstergelerinden yalnızca biri. Doğadaki canlı varlığını korumak için bitki örtüsüne, yaban hayatına zarar gelmesini önlemek zorundayız. Çünkü insan hayatı birbirine sıkı sıkıya bağlı bir zincirin halkaları gibi doğadaki diğer canlıların hayatına bağlı. Ağaçlar yoksa ormanlar yok. Ormanlar yoksa yağmur yok. Yağmur yoksa su yok. Su yoksa hayat yok.

0: İzmir'den bu sıcak Eylül akşamında evinizin ve stüdyomuzun kapılarını gönülden gönüle açıyoruz. Türküler bazen bir gurbet sızısı, bazen yarım kalmış bir hikaye, bazen de insanın kendi iç sesidir. Dilden dile, telden tele, bugüne uzanan o kadim köprüde buluşmak üzere Yılmaz İpek Stüdyosu'nda, Türkü Evi'nde sesimiz sesinize, ezgimiz ömrünüze yoldaş olsun sevgili dinleyenler. Mikrofon başında ben Sabahattin Gülümser ve ilk türkümüze ses olan sanatçı arkadaşım Selcan Kökçen Şahin ile birlikte bir saat süresince sizlerle birlikte olacağız. Çok keyifli, çok güzel türkülerle. Ve işte bugün bizlere eşlik edecek ekip arkadaşlarım. Bağlamasıyla Murat Tezcan Ün, nefesli sazlarıyla Halil Çok Yürekli, klasik gitarıyla Ergün Pala, bas gitarda Olgun Kılıç ve ritim sazlarıyla Murat Kas. Programımızı bugün Seda Arslan Şavural hazırladı. Seslerimizi en iyi şekilde size ulaştırmamızı sağlayacak tormaşlarımız ise Burçin Aktikün. Efendim programımıza Aydınlı Fatma'dan alınan Aydın'ımızın çok güzel bir türküsüyle başladık. Selcan Kökçen Şahin seslendirdi. Denizlerin kumuyum, zührem balıkların puluyum. Aç kolların zühreciyim, ben de Allah'ın kuluyum dedi. Evet Selcan'cığım hoş geldin.
1: Hoş bulduk.
0: Ben senin kendi yören Muğla olmak üzere çok yörende çok başarılı buluyorum
1: çok
0: seni.
1: Çok teşekkür ederim.
0: Çok hakimsin. Ama bir de bakıyorum Aydın'daki türküler çok böyle nokta atışı bulup çok güzel yorumluyorsun.
1: Ama hocalarımız çok bu anlamda. Şimdi önce şunu söyleyelim, radyoları başında akşamın bu saatinde yolumuzun kesiştiği dinleyenlerimize iyi akşamlar dileyelim. Hoş gelmişler, iyi ki radyolarını açmışlar. Bizim sesimize, gönlümüzden geçenlere ortak oluyorlar. Türküler nokta atışı yeni zamanın tabiriyle nasıl oluyor? Hocalarımız çok. Bizim ışığımız çok parlaktı. Sizleri dinledik. Yani şimdi hep onu diyorum, sanatçının emeklisi olmuyor. Mesaiden emekli büyüklerimiz. Şimdi hepsini tek tek saymayayım çünkü çok çok şükür ki bana dokunan
0: sığdıramayız.
1: Bana dokunan çok el oldu. Hani sen de onlardan birisin benim
0: çok
1: için.
0: Teşekkür ederim.
1: Sizin okuduğunuz türküler tabii ki. Biz türkülere meraklıyız, işte konservatuar mezunuyuz, konservatuarda okuyoruz ama her şeyi bilmemiz, öğrenmemiz mümkün değil. Dediğim gibi ışık çok kuvvetli olunca, bu türkü neymiş?
0: Evet,
1: bu türkü mesela canım. Bugün senin okuyacağın sözünü bölüyorum.
0: Olsun.
1: Bir türkü var. Sanırım inşallah zamanımız yeter. Bal... Arı.
0: Evet.
1: Yani tüm türküyü yani bugün duydum.
0: Şöyle
1: hani.
0: Diyeyim. Bunu çiçek, ayıp. Bal, arı. Buna saklayalım mı?
1: Tamam. Sürpriz şöyle, olsun. Çok güzel bir türkü.
0: Emeği olan, bizlerde emeği olan tüm büyüklerimize, hocalarımıza, rahmetli olanlara, rahmetli
1: evet,
0: diyelim.
1: Rahmet
0: hayatta
1: olsun.
0: Olanlara sağlık,
1: sağlık
0: diyelim.
1: Dileyelim.
0: Onların çok emekleri var. İnanın bundan sonraki gençler de inşallah aynı şanslara sahip olabilirler.
1: İnşallah.
0: Düşünüyorum.
1: İnşallah.
0: Tabi burada işte benim söylemek istediğim oydu. Onların emeği var ama onlar bize şunu da öğretti. Ya ağzınıza yakışan, sesinize
1: evet.
0: Giden...
1: Kesinlikle ona çok katılıyorum.
0: Yakıştırdığınız türküleri okuyun çocuklar.
1: Evet evet evet. İlla işte türkü çok güzelmiş. Ay ben bu türküyü muhakkak okumalıyım.
0: Olmuyor.
1: Gibi bir şey değil.
0: Evet,
1: evet bizim beden.

0: bahçesinde konuşmak geldi şimdi. Ama yurttan sesler denince de tabii, işte o yöre ve tavır birliği tamamen birleşiyor.
1: Tabii ki.
0: Murat Tezcan'ın çaldığı kendine ait o tavrı veya diğer bir arkadaşımın tavrı aynı noktada birleşebiliyorlar. Hadi tabii bakalım, Konya dedik mi? Herkes o Konya mızraklarını çıkarıyor cebinden. Evet, evet. O tavrı gösteriyorlar.
1: Çok, çok güzel diyelim, bir devam edelim. Kültür.
0: Değerli dostlar, Türkiye'ye devam ediyor. Ankara'da taburda gözlenen yarın yoluna, kara trenlerin düdüğüne bırakıyoruz şimdi sesimizi. Ege'nin o samimi hüznünü ve vuslat özlemini taşıyan Uşak'a ait bu eşsiz eseri Mehmet Gündüz'ün kaynağından Selcan Kökçen Şahin'in sesinden hep birlikte dinliyoruz. Çok güzel hareketli bir türkü. Evet. Gül kurusu kalburda, neler vardır sabırda?
1: Arşın kolum
0: Ankara'da taburda. Asker bekleme türküsü.
1: Evet.
0: Hadi bakalım.

Teşekkürler, gönlüne sağlık. Sevgili arkadaşlarımın da ellerine sağlık. Türkiye evinde İzmir'imize gelelim şimdi de. Malum 2 gün sonra 9 Eylül. Kurtuluş günümüz, İzmir'imizin kurtuluşu. Şimdiden kutlu, mutlu olsun. İzmir'imiz çok yaşasın. Ve ne gelsin biliyor musunuz dostlar? Biraz hüzün gelsin aslında. Ah bir ateş ver, cigaramı yakayım. Sen sallan gel, ben boyuna bakayım.

Burdur yöremizden kıpır kıpır neşeli bir türküyle devam istiyorum programımıza çok değerli dostlar. Sevgili rahmetli aldığımız yine İzmir Radyomuzun değerli hocalarından Hamit Çin'in derleyip notaya aldığı çok sevilen bir türkü. İğnem düştü yerlere, karıştı gazellere.

0: Evet, bu güzel Burdur türküsünden sonra, evet, Hamit Çine hocamızı da rahmetle andıktan sonra sırada Selcan Gökçen Şahin'in okuyacağı çok güzel bir değişik bir türkü var. Sözleri de çok enteresan. Hadi sen bir anlat onu bakalım bize, o türküyü. Evet.
1: Şimdi Ordu Aybastı'ya doğru gideceğiz. Ramazan Çetin'den alınmış bir türkü. Tuğrul Şan derlemiş ve notaya almış. Sevdiğime varamadım, ipek çorap giyemedim, muradıma eremedim. Daha çok bilinen adıyla Abum Abum Kız Abum. Sebebim sensin Abum, tamam. Muradım olsun Abum.
0: Kaç kıta türkü, üçünde okuyalım.

0: Çok güzel gerçekten.
1: Çok keyifli bir türkü.
0: Yüreğine sağlık, gönlüne sağlık. Şimdi sen türküyü anons etmesen, mesela Ordu demesen.
1: Sanki Turul, Tokat türküsü.
0: Turulşan abimizin ismini söylemesen zaten 3. kıtada Niksar var.
1: Niksar diyor, evet.
0: Çünkü demek ki bu iki ilimizin kültürel yapısında çok benzer özellikler var. Var. Birisi tam, evet, Karadeniz Ordu ama.
1: Evet.
0: Türkülerin böyle... bu tür türküler mesela Müdür Bey'in Yeşil Kürkü gibi böyle Rast türkü bunlar. Son, evet, kararlı genelde, evet, evet, Doğu kararlı türküler birbirine çok yakın türküler.
1: Yakın türküler, evet.
0: Bu işte illerin birbirinden etkilendiklerini net bir şekilde kültürel anda gösteriyor.
1: Hani hep şey örneği vardı okulda da, askerlik yapmaya gitmiş. Hı. Mesela sanki Tokatlı biri Ordu'ya askerlik yapmaya gitmiş. Belki bir sebepten kaldı ya da çalışmak için gitti. Türküyü yaktı. Türkiye Ordu türküsü olarak geçti.
0: Çok
1: ama
0: doğru.
1: Yakan Tokatlı. Hani mesela, o kültür, hı-hı, o ezgiler, o gırtlak yapısı.
0: Aynı şey, ben bir tane daha hatta iki örnek vereyim. Çanakkale içinde Aynalı Çarşı.
1: Evet.
0: Sorsan şimdi herkes Çanakkale türküsü.
1: Çanakkale'de.
0: Değil, Kastamonu türküsü.
1: Evet.
0: Muhtemelen orada yaptığı askerliği. Evet.

0: geldi evine, oradan dinledi o yöre halkından veya bir asker, diğer asker arkadaşından.
1: Evet.
0: Öyle hafızalarda yazıyor. Mesela çok ilginç, bu gerçi çok uzak ama yine bir askerlikle alakalı bir bağlantısı var. İki keklik bir kayada ötüyor. Balıkesir türküsü.
1: Balıkesir.
0: İnan buna Elazığlılar sahip çıkıyor. Evet, ben
1: Bunu ilk defa
0: evet
1: duyuyorum.
0: orada dinledim. Yani çok hafif böyle tavırsal değişikliklerle, Ezgi gene öyle 1,5 oktavlık bir Hüseyinli türkü.
1: Evet.
0: Ama kendine göre farklı yorumlamışlar.
1: Elbette ki, çünkü
0: mesela bu da şey, acaba
1: aldı.
0: önce
1: Hangisi?
0: hangi il sahiplendi,
1: Evet,
0: değil mi?
1: evet,
0: Çok
1: evet.
0: örnek var böyle.
1: Evet.
0: Evet, şimdi
1: Şimdi Adana'ya doğru gidelim. İbrişim örmüyorlar, sevmişim vermiyorlar. Tanrı'nın zalimleri münasip görmüyorlar.
0: Haydi bakalım.

Ülkemizi ve dünyanın pek çok ülkesini tehdit eden orman yangınları, küresel iklim değişikliğinin acı göstergelerinden yalnızca biri. Doğadaki canlı varlığını korumak için bitki örtüsüne, yaban hayatına zarar gelmesini önlemek zorundayız. Çünkü insan hayatı birbirine sıkı sıkıya bağlı bir zincirin halkaları gibi doğadaki diğer canlıların hayatına bağlı. Ağaçlar yoksa ormanlar yok. Ormanlar yoksa yağmur yok. Yağmur yoksa su yok. Su yoksa hayat yok.

0: TRT Türkü.
1: Şimdi sırada benim okuyacağım iki türkü var değerli dinleyenler. Şimdi bizim türkü evimiz haftada bir gün, pazartesi günleri akşam canlıyım biliyorsunuz. 21 ile 22 arası. Ve diğer günlerde türkülerle gün ortası her gün canlı yayınımız var. Dolayısıyla çok türkü okumak zorundayız. Beni dinleyenlerimi takip ettiği kadar ben işte Ege türküleri okumaya çalışırım. Özen gösteririm işte. Orta Anadolu, biraz Rumeli falan. Ama işte ne bileyim Doğu Güneydoğu türkülerine pek girmemeye çalışırım. Çünkü onu bizim aramızda daha güzel, daha keyifli okuyan o yörenin insanları var, değerli arkadaşlarımız var, ama çok da türkü lazım, yapacak bir şey yok.

dinleyenlerimizden özür dileyerek kaynak kişi Hasan Durak, derleyen ve notayı alan da sevgili Mehmet Seski abim. Bir Malatya türküsü. Bana söylerdi ya, oku sen bunu Seboş, ya oku bunu derdi. Beni dertten derde saldın. Şu gönlümü nasıl çaldın? Mecnunum, Leyla'mı buldum. Güzel bu nasıl sevdaymış.

ve Erzurum'dayız. Haydar Tel Hüner'den alınan bir türkü. Herkesin çok ezber edebildiği aslında bilinen bir türkü. Mavi yelek, mor düğme.

0: Evet, Türk evimiz devam ediyor değerli dostlar. Selcan Kökçen Şahin.
1: Ağzına sağlık Sabahattin.
0: Teşekkür ediyorum. Abi. Hemen geldim mikrofonun başına. Böyle seninle birlikte olduğumuz her programda, özellikle Türk evinde, bir araya bir Konya sıkıştırıveriyorsun. Böyle çok da güzel yapıyorsun.
1: Ya.
0: Ve aklıma da ister istemez Serpil Kaya geliyor ve Nihat Kaya,
1: yani,
0: rahmetli hocamız.
1: İşte bu türküleri söyleme cesaretimin olmasının sebebi Serpil Kaya'nın o kulaklarımdan hiç gitmeyen sesi. Çünkü Konya türkülerine olan inanılmaz hakimiyeti, ses genişliği, insanı hayran bırakan o gülümsemesiyle yaptığı ezgiler tabii ki kulağımda. Yani şu kadarcık bir şeyi yapabiliyorsam o Konya türküleri, çünkü bütün türküler öyle. Şimdi Konya türküleri de şöyle böyle demek istemiyorum. Çünkü bütün türkülerimiz özellikle, ama Konya türkülerinde yani inanılmaz bir özellik var.
0: Zorluk derecesi fazla.
1: Fazla, evet.
0: Hançere isteyen.
1: Hem hançereyi hem o ses aralığı bazı türkülerde.
0: Çalımı da öyle. Şimdi biraz sonra göreceğiz. Sevgili Murat teyzemin ve nefesiyle Halil Çok Yürekli.
1: Evet, evet.
0: Bizim sazlarıyla arkadaşlarım eşlik edecekler. Gerçekten biz bir de hani zor olduğunu söyleyelim bundan. Ben aslında çok keyif de alıyorum Konya türkülerini söyleyebilmeye çalışmaktan,
1: ya,
0: dinlemekten.
1: Evet, evet, evet.
0: Serpil ablayı çok, bir kadın sesi olarak çok severek hala dinlerim, arşivlerde
1: evet,
0: vardır.
1: Dinliyorsa selam.
0: Yakın zamanda kaybettiğimiz bir de Rıza Konyalı ağabeyimiz vardı.
1: Evet.
0: Onu da tanıdın değil mi?
1: Tanıdım. Ama çok hani bir arada çalışamadım. Böyle birkaç programda o sempatik tavırları, neşeli yaklaşımı, türkülerdeki ustalığını söylemeye gerek yok zaten.
0: Sen
1: şahit
0: tabii
1: oldun.
0: Bir ara yayıncılık da yaptın.
1: Tabii.
0: Çok ustakları kullanmışsındır
1: tabii,
0: değil
1: tabii,
0: mi?
1: Tabii tabii. Hem programlarda, band programlarda bir iki programımda da konuk olmuş olabilir.
0: Olur.
1: Şimdi geçmiş zaman çok kesin net söylemeyeyim. Şimdi
0: ben yakından tanıma şansı buldum sevgili Nusret Özen abimiz sayesinde.
1: Evet.
0: Onun çok yakınıdır. Yakınıydı, dostuydu. Nusret abiye de selam olsun burada. Şimdi giyimine kuşamına çok özen gösteren bir büyüğümüzdü, bir
1: evet,
0: ustattı. Mesela ben onda gördüm onu, başka kim yapar bilmiyorum ya. Şimdi takım elbise ve ayakkabı aynı renk. Ayakkabıları da özel diktirdi her
1: ya,
0: takımın altına. Aynı
2: İsmail
0: renkten.
2: Bergamalı vardı.
0: İsmail Bergam, o da mı öyleydi?
1: Evet, evet, evet, evet.
2: Takım elbise, papyon.
0: Evet, aynı, evet. İşte sanatçılığın işte biraz değil aslında, çok özelliklerinden,
1: çok şey,
0: önemli özelliklerinden.
1: Ünite yani, altı çok konusu çok fazla bir ünite bence sanatçılık deyip sesteki özen ayrı, tavır, onlar bambaşka, örnek olmak, tertemiz olmak, giyim kuşam, sanatçıyım dendiği zaman çok dolu bir kelime. Şimdilerde.
0: Ya işte geçen sene konservatuara, Türk Müziği, Ege Üniversitesi Türk Müziği Devlet Konservatuarı'na konuk olarak gittim bir söyleşiye. Ya orada genç arkadaşlardan ben bunları sormalarını istedim ya mesela. Bir Konya tavrını anlat bize abi.
1: Evet.
0: Anlat bize usta. Ne yapma.

0: Bak gerekir. Ne dinlememiz gerekir? Nasıl çalışmamız? Sormadılar. Benim tek korkum bu aslında, biliyor musun?
1: Aslında Sabahattin abi şöyle de bir şey var. Onlara da haksız yani zaman zaman elbette ki kızıyorum. Şimdi biz oturduk konuşuyoruz, radyoları başındaki dinleyenlerimizle dertleşiyoruz. Acaba diyorum kızmamak mı lazım? Çünkü her şeyi o kadar hızlı tükettiğimiz bir dönemdeyiz ki türküler o platforma giremeyecek kadar ağırlar bence. Çünkü yaşanmış şeyleri anlatıyorlar. Kelimeleri de çok özenle seçmeye
0: Seçmiş
1: çalışıyorum.
0: ama.
1: ama gerçekten çok hızlı tükeniyor. Duydukları şeyi ve bir ekrana kilitliyiz, bağlıyız hepimiz. Şimdi 3,5 yaşında bir oğlum var.
0: Allah
1: Hala
0: bağışlasın.
1: telefon hani evet televizyon izletiyoruz. Bir şeyler öğrendiğini de düşünüyoruz. Ama telefonun bize ait bir şey olduğunu ve onu öyle bir merakı yok şu an. Bu ne zamana kadar devam eder? Bu bir yere kadar gidecek. Bir yerden sonra kontrolden çıkacak. Ama hepimiz bir ekrana kitliyiz. Böyle gençler tabii ki daha bizden daha küçükler diyelim. Kendimize de haksızlık etmeyelim. Daha hızlı görüyorlar, daha hızlı geçiyor o ekranın hızı. Ne bileyim ondandır herhalde.
0: Ya
1: Hani bu iyi
0: şimdi
1: tarafından mı bakmak
0: vallahi
1: oluyor, bu
0: konuşacağım
1: ne
0: artık.
1: oluyor?
0: Bunu söylemek zorundayım.
1: Söyle Sabahattin.
0: Erik Dalı şimdi
1: İşte.
0: milli takım kızlarımız Avrupa şampiyonu oldu.
1: Evet,
0: İkinci kez
1: tebrik
0: üst üste tebrik
1: ediyoruz.
0: ediyoruz gönülden onları da. Öyle bir verdiler ki Erik Dalı o değil, biliyor musun aslında?
1: Değil.
0: Bizim Burdur'umuzun o kadar böyle farklı, böyle naif, güzel bir türküsüdür ama o hali kötü mü? Değil. Güzel.
1: Evet.
0: Ama maalesef insanlar öyle tanıdı, öyle biliyorlar Erik Dalı'nı.
1: Evet.
0: Neyse, bizim görevimiz doğruları söylemek. Ama benim artık bir şeyim var, beklentim var. İnşallah o günü görürüm. Liselerde bak, özellikle teneffüslerde bir gün şunu dinleyeyim ya. Elmaların yongası çalsın.
1: Ya.
0: Sertuk Erdoğan'ı okusun, sen oku.
1: Ya.
0: Hadi bakalım.
1: Haydi bakalım.

0: Gönlüne sağlık.
1: Çok teşekkür ederim. Çok... Türküyü okurken şeyi tabii ki söylemeden geçemem. Derleyen ve notaya alan Yücel Paşmakçı hocamız. Harman Yeri programı yaptık bir dönem. O programda da Yücel Paşmakçı'nın türküleri. Yücel Paşmakçı hocamız hayattaydı. Derlediği notaya aldı. Karşımda Yücel Paşmakçı oturuyor. Ya. Tabii ki üst düzey yöneticilerimiz, büyük ustalarımız oturuyorlar hepsi. Bu türküyü seslendirdim. Tabii ki yaprak gibi titreyerek seslendirdim. Yaprak gibi titrerken de insanın öğrendiği çok şey oluyor. Evet. TRT'de ben bunu çok güzel tecrübe ettim yıllar içinde. Hani biraz önce dedin ya, keyifli okuyorsun. Hı hı. İşte öğrendiğim hocamın muhteşem bir sese, muhteşem bir gönül genişliğine sahip olması, derleyen notaya alan ustanın, büyük sanatçının karşısında türküyü okuyor olmak, okumaya çalışmak, tabii ki bunların

0: Hepsi bedenimde, sesimde, ruhumda bir şekilde kazınıyor. Benimle de birleşip benim ruhumla da diyeyim artık birleşince de herhalde karşı tarafa keyifli bir şekilde geçiyor. Önlük. Unutulmuyor çünkü kazınan, evet, yer eden o nameler unutulmuyor.
1: Çok da benim çok severek seyrettiğim bir programdı. Çok akıllarda kalan, hala mesela her yayınlandığında çok keyif alıyorum, çok beğeniyorum. Harman Yeri.
0: Harman Yeri. Çok
1: öyle
0: güzel
1: yapısı
0: programdı.
1: Tekrar programı. İnşallah. Emeği geçen herkese teşekkürler.
0: Evet,
1: buradan.
0: Selamlar olsun.
1: Değerli dostlar, programımızın sonuna geldik. Buradan sevgili Seda Arslan Şavrol'a sesleniyorum. Evet. İki türkü alacağım var. Yani ne zaman sıram gelirse. Ben seve seve bu hakkımı kullanmış oldum. Çünkü
0: ederim.
1: Güzel sohbet vardı.
0: O türküyü aslında da onu da dinleyebiliriz.
1: Yok yok, senden Türk, onu iki tane türküyü ben bıraktım öbür programa.
0: Sabahattin abi.
1: Seni okuyacağım bir türküyle veda edelim istiyorum.
0: Tamam.
1: Şöyle bir kapatalım programımızı, ondan sonra sen tamam, türkünü anons edersin. Evet, Türkü Evi'nde bugün Selcan Kökçen Şahin arkadaşım. Birlikteydik.
0: Keyifli.
1: Ne güzel okuduk,
0: keyifli,
1: konuştuk, sohbet
0: evet,
1: ettik.
0: Kesinlikle çok keyifli program.
1: Teşekkür ederiz. Gönlüne sağlık. Bağlamasıyla Murat Tezcan Ün vardı bugün bizlerde. Teşekkürler Murat'cığım. Halil Çok Yürekli'ye teşekkür ediyorum. Bas gitarıyla Ergün Pala'ya teşekkür ediyorum. Bas gitarda Olgun Kılıç'a çok teşekkür ediyorum. Ve ritim sazları Murat Kas. Sağ ol kardeşim. Emeklerinize sağlık. Evet, program yapıcımız Seda Arslan Şavral. Tom Maysemir bugün Burçin Aktürk'ündü. Kendilerine gönülden teşekkürler. Emeğinize sağlık arkadaşlar. Programımızın tekrarını bu gece 01'de TRT Türkü frekanslarından dinleyebilirsiniz. Önümüzdeki pazartesi İzmir'de Türk Evi'nde buluşmak dileğiyle. Hoşçakalın.

0: Benim Türküm.
1: Ali Akar, Isparta Uluborlu, Neşet Ertaş'tan Neredesin Sen türküsünü istiyorum. Anneme, babama ve tüm dinleyenlere iletiyorum. Teşekkür ederim.